0: Şunun bilen birle, bütün cemiyetinin tibbi hizmetçilerge köngül bölüp ve gamxorluk kılıp, düşünüş ve kalıptın etirip kılışını ilgiri sürüp, tibbi hizmetçilerinin emgekini hürmetlep, kımmetini namayan kılışını ümit kılıdı. Yakında devlet davalanış kapaleti idaresi, davalanış sigortası arkalık asasi katlam davalaş, sağlık saklaş mülazimetinin terakkiyatını kullası yazdığını düşündürüş ve asasi katlam kesel türeni tallaş ehvalını tanıştırış bağlayıydı ötküzdü. İgilinişçe pat arada ilan kılındıgan kesellik türü boyutca hak döleydiğen 3-0 nusxadaki gurpağa ayrış lahiyyası da Tunca Türkümdeki 158 asasi katlam kesellik türü tallangan bulup, keselge diagnoz koyuşka alaqadar gurpalarga bölünüp, haktuylaydıgan asasi katlam kesellik türüden 31'ni. Kesellik türü numar kıymeti boyutca haktuylaydıgan asasi katlam kesellik türüden 127'ni öz işçi galadikken. Bu yukurkan besim. Diabet qatarlıq daim körüldüğün keselliklerge çetilidikken. Yukarıki asasi qatlamdaki kesellik türüde oxşaş kesellikke oxşaş çıkım kılış yolgu koyuladikken. Yani bir tutaş gəmlinidigan rayondaki oxşaş bolmağan dərecedeki davalaş aparatları oxşaş çıkım kılış ölçümünü icra kılıdikken. Keyinki qadamda Dövlət davalanış kapaleti idarisi, Dövlət Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə caylarının kesellik türü boyunca əq döləş 3-0 nusxasını qrupalarına ayrış lahiyyəsi birləşdirib, şəraitqə qarab iş görüb, öz yayının asasi qatlam kesellik türlərini mükəmməlləşdirib, kesellik türü dairisi və çıxım ölçümünü muvaffaq bekitişigə yetəkçilik qılıdı.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıklı zor baylıq programısı da Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Radio anglig'ichi do'stlar, bu sahifamizda bir kechi turib qolgan suvni ichkili bo'lamdi degan mazmun taqdimlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati uxlashdan

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmısınlar. Ertigerlik haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 27. günü, Peyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 7. ayının 15. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asasi mezmurlarını tanıştırmız.
1: Çinşavcan Aptanım Rayonluk Partiya Komiteti, Islahatni Umum Yüzlük Çoğunkurlaştırış Komiteti'nin yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında stratejiyelik, icadi, yetekçi ıslahatta ötkeligi hocum kılışını sıcıl çoğunkurlaştırıp, Şincan'ın ıslahatni Umum Yüzlük Çoğunkurlaştırışta vizliksiz yeni bölse şahsıl kılışıga türtükü buluş gerek deyip tekitlendi.
2: Bu yılın aldınki 20 yılı da Şincan'ın adetki amavi hamçot kırımı 153 milyar yuvenge yetip, xalık durmuşu silinmesi salmıqı sicil zoraydı.
1: Aptanım rayon ıslahatını sicil çoğunkurlaştırıp, Erkin Soğudu Sınak rayonunun yokur süpetlik terakiyatını mukim alığı sürdü.
2: Bu yıl kırgendin bu yan aptanım rayon boyuca yeni energiyelik aptomobil istimali 7 milyar yuvenden aştı.
1: Mehir muhabbetki dolgan tiyanşan. Şincan'ı nişanlık yardım veriş iznaları sahipimizde, Şincan için ıhtisaslıklarını yetiştiriş, devlet için baylık izdeş mavzuluk haberini anlatımız.
2: 5. Türküm'deki Şincan Nuhtalık ıhtisaslıklar planı'daki şikitürde iltimas kılgallarını tallaş hizmeti başlandı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Stansımız haberi. Aptonom rayonluk partiya komiteti, ıslahatni umum yüzlük çoğunkurlaştırmak,

0: Duruş Komiteti, tünögün yığını etip, baş şuji Xi Jinping'nin ıslahatni umumyüzlük çoğunkurlaştırış doğrusuzdaki muhim bayalları ve Partiya Merkezi Komitetinin uğurlaştırma talebini çoğunkur ızcılaştırdı, emeliyleştirdi. Abdonum rayonunun ıslahatni algı sürüş ehvali dokladını anladı. Noktalı hizmetlerini muhakeme kılıp uğurlaştırdı. Abdonum rayonluk Partiya Komitetinin şujisi, Abdonum rayonluk Partiya Komiteti ıslahatni umumyüzlük çoğunkurlaştırış komitetinin müdürü Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik kıldı, hem de söz kıldı. Abdonum rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Abdonum rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi Bingtuan'ın Zhengveyi He Zhongyou, Abdonum rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingu yığınğa katnaştı. Yığında munular tekitlendi. Baş şuji Xi Jinping'nin ıslahatni umumyüzlük çoğunkurlaştırış doğrusudaki bir qatar yeni ideyası, yeni qarışı, yeni hükümini çoğunkur ögenip ızcılaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, tasdiqi yol yoruqının ruhini ızcılaştırıp ve emeliyleştirip, yeni terakkiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idar kılış tedbirini toluq, dalcayıda umumyüzlük ızcılaştırıp, Şinjan'ın ıslahatını umumyüzlük çoğunkurlaştırışta özüksiz yeni bösüş hasıl kılışıga türtkü boluş. Islahatta doğru yönelişini ilgilep, Partiya Merkezi Komitetinin ıslahatını umumyüzlük çoğunkurlaştırışı bolgan merkezlik birtutaş rehberlikini kat'i qoğdap, dikkatini cemiyet muqimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanıga merkezleştirip, ıslahatını planlaşta çantırıp, Jonghua milleti ortak gevdesi eğini müstehkemleşini asasi liniye kılıp, ıslahatını algı sürüp, xalq durmuşuna zic yıkılışıp, yukarı süpetlik terakkiyatka türtkü bolışını küçeş noktası kılıp, ıslahatını çoğunkurlaştırıp, ıslahatının baştan ahır doğru yönelişte ilgirlişige hakiki kapaletli kılış. Dikkatini muhim noktaga merkezleştirip, ötkelge hücum kılıp, kıyınçılıkını yeğenip, mesele yönelişi bilen nişan yönelişinin birlikide siyaset medeti bilen ıslah kılış, yeğenlik yartışka tən ehmiyet berişte çantırıp, strategiyelik icadi yetekçi ıslahatta ötkelge hücum kılışını sicil alğı sürüp, küçük dairlik ıslahatını puhta alğı sürüp, her millet amısı aldıravatkan, kıyınılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerge dair meseleler küçəb həl qılıb, bütün Abdonum rayonda ıslahat xizmətinin çoğunqırlışı, puxtılınışıqa türtkü boluş. Islahat məsuliyyətini əməliyləşdirişini yanımı küçə edib, hər qaysi məxsus qruplarının başlıqları vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik partiya komiteti şujillərinin birinci cavabkarlıq məsuliyyətini qatdıq çıngıtıb və puxtılab, toğra siyasi nəticə qarşını puxtı turğuzub və əməldə körüstüb, məvqəni hazırqı qoyub, yıraqını közləb, yürüşlük siyasetini inçkileştirip, emel iyileştirişge heydekçilik kılışını yanımı küçeytip, türlük ıslahatlarını emel iyileştirip, ünüm körüstüşge hakiki kapaletlik kılış gerek.
1: Yığında, Cenab-ı Şincan'ın sanayet işçileri koşunu kuruluşu hizmeti muhakeme kılındı. Sanayet işçileri koşunu kuruluşu ıslahatını çoğunkurlaştırışını, Cenab-ı Şincan'ın yukarı süpetlik terakiyatı türtüge boladığan stratejiyelik tedbiri kılıştı çıntırıp, 15. 5 yıl mezgilideki Cenab-ı Şincan'ın kesip caylaştırmasını birleştirip, teknika maharetlik ıhtısaslıklarını yetiştirip salmakını davamlık zoraytıp, vilayet, oblast, şehir, karxana, ali mekteplerinin aktifliğini kozgab, texniki maharet boyucu terbiyeleş, işgü uğrulışını kapaletlendiriş, yetildiriş, terakki kıldırış, hukuk, menfaatini koğdaş katarlıq, bütün zancirli kısmet mekanizmini mükemmelleştirip, işlep çıkırış bilen okutuşunun yuğurluşunu davamlıq çoğunkurlaştırıp, zamanevi sanayet işçileri zor koşuğununu tırışıp yetiştirip, her millet amısının yukarı süpetlik, toluk işgü uğrulışını ilişkini ilgiri sürüş tekitlendi. Yığında, Abdonum rayonunun ticaret soğudu muayyetini elalaştırış hizmet doklatı anlap ötüldü. Savma kılıp, karxanığı kırıp, nazaret kılış, baş kuruş, mulazimet kılış, ıslahatını algı sürüş, karxallarga tor bilen tor sırtını bir gevdileştirip, mulazimet kılış sistemisi berpa kılış katarlı hizmetler muhakeme kılındı. Bütün memleket boyacı birliki kelgen, çoğun bazarı kuruluştaki tosuk nokta, boğuk noktalarını küçep ravallaştırıp, ticaret soğudu muayyetini

0: qurilishini yuksaldiralaydigan, rayon taraqqiyotiga turtki bola oladigan bir turkum jiddiy qiz ixtisosliklarni dal joyida kirgizishga madad beriladi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat nazorati ixtisosliklar mulozamat markazining muavin mudiri Jang Liji tur iltimos qilish obyektlarining asosiqi 2025 yili 8 ayning 1 kunidan keyin Shenjang sirtidan kirgizilgan to'liq vazifaga ixtisosliklar, jonliq kirgizilgan ixtisosliklar va 2026 yili 1 ayning 1 kunidan keyin punktga kirgan, punktdan chiqqan hamda Shenjangda qilib ishga o'rinlashgan doktor HD ixtisosliklarni o'z ichiga oladiganligini tonishtirib mundaq dedi. Tanlanıp kirgizilgan ixtisosliklarga 3 yil maxsus yar yo'lak bo'lamiz. Jumladan to'liq vazifa bilan kirgizilgan ixtisosliklarga butun mulozamat davriligida ko'p bo'lganda 500 ming yuan bir qitimliq turmush yordam puli. 3 million yuan xizmat xarajati iqtisodiy yordam puli beramiz. Jonliq kirgizilgan ixtisosliklarga yilda ko'p bo'lganda 300 ming yuan turmush yordam puli beramiz. 5-nji turkumdagi Shenjang nuqtalik ixtisosliklar plani bo'yicha alohida ehtiyojlik kasbiy ixtisosliklarni yetishtirish turining tanlash sohasi, nuqtalik sohalarga ixtisosliklarni kirgizish turining tanlash sohasi bilan asosan birdek. Bunda o'z oldiga yetishtirishga ahamiyat berilib, avtonom rayonning nuqtalik kasb qurilishi va o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyot ehtiyojiga uyg'un keladigan jiddiy qisqolayotgan bir turkum kasbiy ixtisosliklar dal joyida yetishtirilib, sohalarning texnikada yangilik yaratish va boshqurish unumini o'stirishga turtki bo'lish tezlatiladi. Jang Liji mundaq dedi. İltimas qilguvchilar cho'qim odam ishlatkuchi o'rinining ish o'rnidagi to'liq vazifalik xodimi bo'lishi. Shu o'rinda uda 1 yildan ortiq xizmat qilgan hamda 50 yoshdan tuvan yoshliklar bo'lishi. Turning 3 yillik davriligida Shenjangda xizmat vazifasini tamomlashi kerak. Bu ikki turga tanlashda birdek to'rda iltimos qilish, to'rda tekshirish, to'rda baholash shakli qo'llaniladi. Shenjang aql ixtisosliklar mulozamatini boshqurish subsida butun jarayonlik bejiriladi. Iltimos qilish vaqti 9 ayning 10 kunigacha bo'ladi.
1: Stansimiz muxbiri Leymin xabar qildi. Markaz tor bexatarligi va uchirlashtirish komiteti ishxonasi tor tarqitish idorasining yetakchiligida avtonom rayonlik partiya komiteti tor bexatarligi va uchirlashtirish komiteti ishxonasi mas'ul bo'lib o'tkazgan 2026 yıllık 10 minglığan kişi Şinjan doğrusu sözləş icadiyyatçıla həm bəhri yığını 8-ci ayının 25-ci günü çüştünkiyin ürümçüdü ötküzəldi. Hər sahədən bolğan icadiyyatçıla bir yergi cəmb olub yeni dəvirdiki Şinjan hikayesini tarqıtış yolu üstədə ortaq izdəndi.
0: Bu qitimki həm bəhrə yığınada oxşumğan sahədən kəlgən mütəxəssis, alim, tor darinləri, yerlik bilog igilləri, xəlqaradiki dostlar qatarlıq 100-dən artıq icadiyyatçı təklif qılındı. Köpligən əziz mihman səhnəgi çıxıb həm bəhrələnib, öz keçirmişi və çin hissiyatı, əməli hissiyatı bilən yeni dəvirdiki Şinjan hikayesini icadi ibadiləş və tarqıtış yolu üstüdə ortaq izləndi. Shenjangdagi tor darini Chin Peng mundaqdiri. Hozirgi xizmatimning muhim nuqtasi har qaysi davlatlarning madaniyat, sayohat yoki madaniyat almashtirish tarmoqlari bilan hamkorlashish bo'lg'achqa dunyoga Jongoni namoyon qilishni, Shenjang hikoyasini so'zlashni umid qilaman. Naq maydondagi aziz mehmonlar bayon qilish shaklida yangilik yaratib, xalqaro 10 minglagan kishi Shenjang to'g'risida so'zlash qisqa sin musobaqasi. Shuningdek, Jongoga kelib, Shenjangda uchrashgan 10 minglagan kishi Shenjang to'g'risida so'zlash qisqa sin musobaqasi. Shuningdek, Jongoga kelib, Shenjangda uchrashish xalqaro taratqular ziyorat faoliyati mos qadamda boshlanib, ko'p tarafning tarqitish kuchi mujassamlanib, astrolog umum yuzlik bo'lgan yangi davrdagi Jongo Shenjang har taraflama namoyon qilinadi. Fudan tashu Jongo tadqiqot yurtining boshlig'i doktor yetakchisi Jang Weiwei mundaq dedi. Shuncha ko'p, shuncha yaxshi qisqa sinlarni ko'rib, intayin ta'sirlandim. Hozir Jongo hikoyasi, Shenjang hikoyasini yaxshi so'zlash ilgirki har qanday vaqtdagiga selishtirganda texmo oson. Dunyoning uchirga g'oyat zo'r ehtiyoji bor. Shuna yaxshi ishlangan sinlar naiti asalla dostlar chambirgidan chiqib alohida qizg'in olqishga erishalaydi.

0: Мен Шинжаңды көрген аңлығаларымны Шанганға еліп беріп, техімі көп құрдаштарымға әқиқи жаллық жүш ұрып раважылынып атқан Шинжаңды сөзләп берешіні үміт қылымен. Омынлық яш өсмір Жужин Хун Зозон таңның Шинжаңны қайтырып алған ашу бір бөлек тарихи еніқ есі дейді. Омынлық дейді. Тақ дәриялы арысыда герче түмен чақырым мұсапы болсымы дөлет білен бір ниет, бір мәқсетті болышының ирақ екілігі йоқ. Бұл қытымқы сәпәрді әждатланың ызыны бойлап Шинжанғы келіп тарихны ес қылып, бұл тұпырақтың вәтен білен, қан білен көштек мұнасуетіні бивасты ес қылышқы тақазза болдым. Faaliyet mezgili de 4 caydaki yaşlı ösmürle Ürümçi şehri ve Altay vilayeti de 3 meydan futbol dostluk musabıkası ötküzüdü. Lager başlanan tüncü günü 4 caydaki yaşlı ösmürle Tianşan Boğduköli Menzeri rayonu'nu berip seyli kıldı. Karlık çokulanın şolisi zümrettek dolkullap durattı. Güzel Şinjan'ın heyvetlik menzerisini çoğun koltuk rayonu'ndaki yaşlı ösmürle ağzı ağzıya tegmeyi mahtap getti. Boğdu Kölü boyu da köpçilik Şinjan usulü oynaşını ögünüp, top maharatı üstü de pişkir almaştırdı. Karlık tağ, zümrettek sula arsıda huşal külki sadaları yanırdı. Şinjan muzeyinin Cunhua güzel keştileri körgezme zalıda Şinjan muzeyinin Cunhua güzel keştileri 5 yıldız çıkıp şarkıdan Ahmet geldi Cunguğa Kimhap yanlıki devlet göhürü körgezmesi körgezme zalıda. Köpçülük, meriniyet yadikarlıkları arkasındaki tarihi hikayelerini estaydılı köngül koyup anlap, mın yıllık İpek yolunun meriniyet cuğlanmasını cimcit yiz kıldı. Hen sulalısı devirdeki nefis Kimhap tokş hüneri, milletlerinin koyuk yuğurluş tarihi her bir yaş ösmürünü çoğunkur tesirlendirdi. Köpçülük Çin kalbinin hürmet bildirdi. 8 küllük seferdaş buluş ceryanında 4 caydaki yaşla ösmürle pikil armaştırış, yiz kılış ve hem türkü buluş devamında bir bilen yıkılışıp ortak ösp yitildi. Bu tağ deryalığını keziş, tarihini ögünüş boyunca bir meydan, tatkikat ögünüş seferi bulublu kalmayı, tehimi muhimi Guangdong, Shangang, Aumun bilen Şinjan'daki yaşla ösmürle otursudaki pikir almaştırış kövrükü bulup, okşaş bulmağın rayılladın kelgen yaşlarını sefer ceryanında nezer dairesini kengaytip, yiz kılış ceryanında devlet muhabbetini çoğunkuru yıldız tartkozup, uçuruşuş ceryanında samimi dostluk oruntuş imkanetigi iyi kıldı.
1: Yakında Xotendin Ürümçigi mangan 5818 çıkaytımlık poyizda ast poyiz kalplerini tutaştırış kövriki medeniyet arkalık halkı nebket güzüş faaliyeti kızgın ötküzüldü. Kaynam taşkallık çümgen nakşı usul numarları kalplerini illette siyasi leksiyesi. Medeniyet sayahat tonuşturuş faaliyetleri arka arkadan ötküzülüp, çöllükni kesip ötken uzun seferinin hemmeli yerini külk sadalarıga doldurup, zirikişlik seferge çıkış yolunu illiklik dolgan medeniyet köçmeler ıskanısı aylandırdı. Vagon içi kızgın, şadiyane keyfiyatka çümgen bulup, hoten yakşıcay, Şinjanlıklar Şinjanlı sayıdı. Бәхтлік тұрмыш қатарлық надыр нақшы ұсыл нұмырлары арқа-арқыдың орылланды. Лерсан музык садасы яңрады. Артысларының ұсыл қадыми еңгіл. Жанлық болып, есіл нұмырлар нәқ мәйдандығы елочыларының қызғын алқышығы ерішті. Нұрғын елочы ян телефонынын көтіріп, қайнам ташқылыққы чүмген дәқиқыларыны қатырлып алды. Yol boyu toxtumay yol yürüp, erip çarçaş, xoşal külk sadaları işçi de gayıp boldi. Faaliyet mezmunu mol, köpmen bərlik boldi. Poyizda məxsus köçmü kitap okuş noktası təsis kılınıp, yolucularga kitap, gezit jurnal, okuşluk haqsız ədiye kılındı. Leksiya sözlügücülər paranglışı şəkildeki ammibab tıl bilen xotanda şəhər yezalarının kepinək sıman özgürüş hasıl kılgallıqı. Xalq turmuşunun sicil yaxşılanğanlığı, ün-tünsiz təsir görüşüş davamı da hər millet ommının erişiş toyğusu, bəxt toyğusunun aşqallıqı dək canlıq hekayelərini sözləb, milletlər ittifaqlıqının qudretlik aktif küçünü mücəssəmlədi. Nəx meydanda yenə mədəniyyət sayahat boyaca pənni umumlaşdırış düşəndirişi, qızıqarlıq həm türtkülük sual cavab, mədəniyyət icadiyyəti kiçik soğukatlarını yetküzüş qatarlıq halkalar kanat yaydırılıp Xotan'nın güzel mənzirisi, məzlilik taamları, gayri maddi mədəniyyət mirasları, xalq örp adeti və xas məhsulatları canlıq tonuşdurulup, kilip kitabatqan yolucularga Xotan'ni yakın arlıqdan tonutdi, Xotan'ni çüşendirdi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi.
3: Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
4: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlan aylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
5: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
3: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
4: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Şincan'daki tokluk optimumulga tokkaçılaş eslehelerinin tüncü Türkiye'deki kollektif ölçümü ilan kalındı degen temada toxtalımız. Yakında Şincan yeni energiyelik optimumul terakket cemiyeti ilan kılgın tokluk optimumulga tokkaçılaş eslehelerinin iki türlü kollektif ölçümü bütün memleketin kollektif ölçümü uçursupsu da resmi ilan kalınıp yolu koyuldu. Bu Şincan'ın tokluk optimumulga tokkaçılaş eslehelerinin tüncü Türkiye'deki kollektif ölçümü bulup rayon tokkaçılaş ul eslehelerde kölemleştirip

Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerbi. Bir feri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürüş yaşametlik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetnin yaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataflık öyne 4 yataflık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinib barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal. Versal sarayining manzarasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki, o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusliq oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ossangizlar, Tianshan bog' o'rmon manzarasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil o'tirak rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-651-00-125

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadim təklif kılıdı. Hazır tızımlı tış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI injinerliği, Radio Televiziya Teknikisi Qatarlıq xizmetlerinden şüğulunuşki iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Sılış Hütin abonuşla terminali. Sılış Hütin toruğu dikkat kılın. Biz təsiz kılgan cəmi 29 iş oranındaki 52 xizmet oranı sizden tızımlı tışınızı kütmekte. Tızımlı tış vaxtı 9 ayının 4 günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız. Yüksülü vatkan Şinjan. Örbetlik radyo anlı uçula. Bu sahipimizde Şinjan sahaya sağlamlık sahası tuncu kıtım dövlet pen teknika muhim zor. Çoğun məxsus türgü başlamçı bol deydigen temidi tohtulumuz. Yakında devletin pen teknika muhim zor məxsus türü Şinjan'ın yürek, meni, kan tomur, metabolizmi, sözülme keseliklerini rəqəmləşdirib əqli iqtidarlıq başquruş teknikisini toplaşdırış və bingtuan bilen yerlik maslaşıb aldını eliş davalaş yeni sistemi kuruluşu və ülgü körüstüb kengaytış türü ürümçide başlandı. Bu Şinjan'ın sahiye sağlamlık sahası da tuncu kıtım devletin pen teknika muhim zor məxsus türünü başlamçılık bilen üstüge ilişi bulup Şinjan'ın devletin muhim zor eğir keseliklerinin alını iliş tezgilleş ve yukarı dərcilik hayatlıktan kollaş sistemisini tətqiq kılıp iç sahasıya resmi kirgeldik edin. Devletin muhim zor çoğun eğir keseliklerinin alını iliş davalaş pen teknikisi de ötkelgi hücum kılışta tarihi bösüşünü işe aşırganlıqıdın gerek biridir.
1: Bu türü bu yıl üçün çayda devletin rak kesili, yürek, menge kan tomur kesellikleri, nefes yolu ve metabolizm karakterlik kesellikleri'nin aldını iliş davalaş tətqiqatı muhim zor çoğun eğir məxsus türünü kürgüzüş təsdiqi erişken bulup, Abdonom rayonluq xalq doktorxanası başlamçı bulup, Şinjan tepi daşösi, Çıngdau daşö qarımlıqıdaki doktorxana, Şehanzı daşö, Abdonom rayonluq keselliklerinin olduğunu eliş tizgilləş mərkizi, Beijing daşö, Guangzhou tepi daşösi, Paytaxt tepi daşösi, Şuanwu doktorxanası, Jungo keselliklerinin aldını eliş tizgilleş merkezi Katarlık 10 orun bilen birleşip ötkelge ortak hocum kıldı.
0: Şinjan'da yürek, meni, kan tomur, metabolizmi, sözülme kesellik yüke gevdelik bulup, aldını eliş tezgilleş ötkelini ciddi aldığı sürüşki doğru geliyordu. Lekin dairesi ken buluş, asasi katlam davalaş baylığı yeterlik bulması Katarlık amillanın təsirde, amının davalınış tənlərxi sel yukarı bulup, doktor hanıdın çıkkandın keyinki, u da başkuruşunu əməlileştiriş qeyin. Bingtuan ve yerlik davalaş sahiye sistemisi uzaktan buyan amının sağlamlığına mülazimet kılışta mühim rol oynayan bolsun mu? Lekin yana baylık oralaştırış, uçuru almaştırış, maslaştırıp başkuruş Katarlık cihetlerdeki real hırslağı tuş geldi. Tür mesulü Abdonom rayonluq xalq doktorxanasının başlığı Yang Yining tonuşturup bundaq dedi. Şinjan'da uda 10 yıl umumi xalqının salametlikini tekşürüş yolu koyulup, bütün Şinjan'ın kaplıgan tik yönelişlik sağlamlık sallıq məlumatı toplanıp, sözülme keselik xavf xatırını aldım mölçerleş ve əqli iqtidarlıq tasqap tekşürüşünü sallıq məlumat asası bilen təmin edildi. Bu türde dikkat, rakamlaştırış, aklı iktidarlaştırış ve bingtuan bilen yerliknin yuğuruluşudun ibaret iki asası liniyaya merkezleştirilip, 6 tarmak temi tesis kılındı. Bu sallıq məlumat süpsi kuruluşu, dəl cayda tasqap təkşürüş teknikisini toplaştırış, uzukluq, hareketi arlaşış, bingtuan bilen yerlik maslaşış körünüşünü dəlilləş, nahiye rayonu davalış ortak gəvrisi de ülgü körüstüş, hem sahaya ixtisat şunaslıq ilmi boyunca bahalaş Katarlıq bütün zəncirini öz içi alıdı. Həb xətərdin aldın signal veriş, dəl cayda tasqat təkşürüşdün uda arlaşış, bütün cəriyallıq başquruşçı bolğan sözülmü kisəliklərinin universal aldını iliş tezgilləş yeni sistemisini bərpaqlış məqsəd qılınğan.
1: Növətdə Abdonum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti mühim, zor, çoğun

0: buyurtup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bərməkdə.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vətən, minin ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Atınım Rayın Boçı en güzel aile şerefine erişken Kurmanbek Yermek ailesini tanıştırımız. Cungu Binakarlık Kuruluşu Şincan Binakarlık Kuruluş Kuruhi 4. Binakarlık Kuruluş Çeklik Şirketi Tianşan Aeroportu Energiya Merkezi Törü'nün baş injineri Kurmanbek Yermek ve ayali Ayna Murat, küçük ailesi arkalık çeksiz mehir muhabbet yetküzüp, yeni devir yaşlarının mesuliyeti ve mesuliyet çalıkını izahlap verdi. O da birkaç gündün buyan Kurmanbek Yermek tür birinci sepede çıntırıp, üsküllerini çarlap tekşürüp, Ürümçi Tianşan Aeroportu'nun tok bilen teminleş ve soğutuş sistemisinin mukum yürüyüşüge bütün küçü bilen kapaletli kıldı. 2020 yılı o, Cungu Geologiya Daşösü'nü pütküzüp, Beijing Daşin Halkara Aeroportu kuruluşuğu katnışıştaki kımmetlik tecrübelerini elip, Tianşan Aeroportu Energiya Merkezi tür kuruluşuğu atlandı. 2024 yılı 5. ayda bu tür aeroport kuruluşudaki işletişki tapşırılgan tunci yakki gevdege aylanıp, kiyinki aero binanın maşini elektri üsküllerini kuraştırış ve üsküllerini tanşaş sınaşka puhtu asas saldı. Hizmeti aldıraş bolgaçka Kurmanbek Yermek ayali Ayna Murat bilen cem boludugan vaxtı az. Ayrılıp turudugan vaxtı köp bolgan cergende birbirini düşünüp, birbirge hemrah boldı. Kol tutuşup, bəxtlik küçük ailesini kurup çıxdı. Kurmanbek Yermek muhbirga özünün oda 4 yıl öyge kayıtıp bahar bayramı ötküzüp bakmağallıqı, ayalının kolluğallıqı ve bedel tölegelikinin çeksiz minnettarı işgelikini eğitip bundaq dedi. Tür vazifesi bir kadar eğir. Nurgun hizmet deşiminin öyge çet yakıda, bahar bayramı da ula öyge kayıtmakçı bolganda mən türü bölümünde çın turudum. Ailemdikilerge naiti az hemrah boldum. Ayalımının çüşengelikine rahmet.
1: Kurmanbek Yermek'nin ayali Ayna Murat, daşı pütküzgenden kiyin üçge yardan beriş, birini yöleşge katnışıp, Şincan'a kayıtıp geldi. Hazır, Ürümçi şehri Midon rayonu Kazıven Koçu Başkarımızı Başkuruş Komitetide hizmet kılvatıdı. Menevi medeniyelikni əməldə göstərmiş məxsus kadr bulu sifəti bilən o

0: Evvelikteki mıngdın artık ailege mülazimet kılıdı. Hizmetki katnaşkandın boyan o cem'i 156 meydan kettim medenilik emeliyet paaliyetini kanat yaydırdı. 2022 yıldın 2023 yılgıca er ayal işkisinin dadısı ilgiri kiyim bulup, eğir kesel bulup doktorhanada yetip kaldı. Ayına Murat öz yalğız bu işki yaşanğan kişinin ağladın ta ki salametliki əzdigi gelgütçe xəbər aldı. O mundaq dedi. Köngülsiz çağlar mı buludu? Lekin airporttan ibaret bundaq çoğun tür mü Şinjan'nın dervası hesaplanıdı. Mən mu onun hizmetinin muhimliğini düşünümən. Aildikilerinin halıdın kancı yakış xəbər alsam, onu şunç köp gəm əndişdən xalas qılalaymən.
1: Qurmanbek Yermek balılıq çağlarda bir yaxşı niyetlik momayının ixtisari yardımı da oxuşunu tamamlıqan. Xizmetki qatnaşqan ikin, o ayalı bilən birlikdə bu mihir muhabbetini təşəbbüskarlıq bilən davamlaşdırıb, bir corisiz ailedeki akı sınılğa uzaq müddət yardım verib, yöləb, qərəllik yoxlab, pul və maddi boyum iyanı qılıb, psixiki cəhətin yetəklidi. Həm köp qetim, tor amivi mənfəət supsuğa maddi əşya və pul iyanı qılıb, əməli hərəkətə arqılı küçük aileden çoğun mihir muhabbet yetkizişini emeliyeti de görsetti. Qurmanbek Yermek mundaq dedi. Ailemizin aile isteğiyle su içken de kuduk kazgıçını unutmazlık. Küçükimizin tartıpla kelgüsü de azıraq muvaffakiyet kazansak, cemiyetki cevap kaytura laydıgan, başkalağı mı yardım bireyledigan buluş doğrusu da terbiye algan. İkimiz aile kurgan ninkin bu aile isteğini devamlaştırıp geldik.
0: Bu yıl 5. ayda Qurmanbek Yermek ailesi Abdonom rayon boyunca en güzel aile bolup bahalandı. Er ayal işgeylen mu pat arada yeni hayatlıkını kütüb aladı. Ayına Murat mundaq dedi. Biz hazır kılıvatkan bu işlerini, balımızın körüşünü, keyin çoğ bolganda kurubunun yetişçe başkalarına yardım berişini, onun mehriban illik aile istilimizga varislik kılıdığan kişi buluşunu ümit kılımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kəsbi orlağı aşkarı hizmetçi xadim təklif kılıdı. Hazır tızımlı iş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasetçilik, muhbirlik, tərcümanlıq, programlarını körüb bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya texnikisi qatarlı xizmətlə bilən şüğulun işqi iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan radyo televiziya stansının slushitin abonuçla terminali, slushitin torığı diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmət orni sizin tizimli işinizni kütməkdə. Tizimli iş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gücə davamlaşıdı. Qatnışınızını ümit qılımız. Hürmetli radyo anlıqçıla, emdi Abdonom rayonundaki 16 şəhərinin hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava ocuq, temperatura 15-25 Celsius gradus uçca 3 bal şamal çıxıdı. Altayda ötkinci yağmur yığıb, keyin hava eçilidi. Temperatura 11-22 Celsius gradus uçca. Çöçekte hava ocuq, temperatura 11-25 Celsius gradus uçca. Qulcuda hava ocuq, temperatura 16-31 Celsius gradus uçca. Bortlada hava ocuq, temperatura 14-27 Celsius gradus uçca. Qaramayda hava ocuq, temperatura 16-27 Celsius gradus uçca. Kuytunda hava ocuq, temperatura 14-29 Celsius gradus uçca. Şixanzida hava ocuq, temperatura 15-28 Celsius gradus uçca. Sanjida hava ocuq, temperatura 15-27 Celsius gradus uçca. Qumulda hava ocuq, temperatura 17-31 Celsius gradus uçca. Turpanda hava ocuq, temperatura 26-36 Celsius gradus uçca. Korluda hava ocuq, temperatura 20-33 Celsius gradus uçca. Aqsuda hava ocuq, temperatura 16-31 Celsius gradus uçca. Atışda hava ocuq, temperatura 18-33 Celsius gradus uçca. Qashqarda hava ocuq, temperatura 19-34 Celsius gradus uçca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-33 Celsius gradus uçca. Ürümçide hava ocuq, temperatura 15-25 Celsius gradus uçca boludu, 3 bal şamal çıxıdı.
2: ایخ آنی وطن، سیز مردانی چلاب تان قویاشینی، سهر جمجتقنی اویغاتقان قزل خوراز. سیز 1,400,000,000 اوغل قزنن پخری، سیز 56 ملتنن آیلیسی. رنگار بیگ جونخوا، بزنن بختلیک آیلیمیز. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramını anlaşılanı qarşı alırıq.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Tensaklıki Zor Baylık Programı'sı bu yetenle dişberdük, anlığının lağı rahmet.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanlarını karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmet Canadık yerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonuçlar terminalı da bas kademde anlatılıldı. Hem de her vakit kayta anlayılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde pul muamalı nazaret kılış başkuruş baş idaresi, abdumobil suğurtsığı kırmaydıgan suğurtını her tarafımı tüzeş hareket layihasını besip tarqatdı. Sanji oblastıdaki iki derecelik sot mehkemeleri Pukravi karxanalarga münasibetlik besilip kalgan delolarını icra kılıp, 371 milyon yenden artık pulunu kaytırıp geldi degen haberle diktin adı boludu.
3: Delo ve kanun sahipimizde acıraşkandan keyin 100 milyon yuan xajlap, balığa ders toluqlap beriş, yukarı sonmuluk okuş pulu tölep, xüsusi toluq otur mektepte okutuşka işletmekçi boldi. Bu köp sonmuluk çıkımlarını kim üstüge ilişi kerek degen delo misalını sözlap berimiz.
2: Amma üçün əməli işkilip beriş sahipimizde köznek halkıp, hem törtkü bulup, qiyin meselelerini hal kıldı. Yukarı önümlük mulazmet kılıp kişiler kalbini illetti degen məzmun diktinladı boludu.
3: Әмді де қытыңла, бүгінке қанун сізге хәмрақ программымыздың тәпсілі мәзмұлларды болсын. Қанун қабарлары.
2: Abdumobil suğurtsığı kırmaydıgan suğurtı bazırdaki tertipsiz rıqabetini önümlük tüzeş. Uzak önümlük tüzeş tedbirlerini orullaştırıp, kelipleşken, kesipleşken, inçkileşken abdumobil suğurtsığı kırmaydıgan suğurtı bazırı sistemisini paal berpa kılıp, mal mülük suğurtı kesbinin yukarı süpetlik terakiyatını ilgiri sürüş üçün, yakında devlet pul muamili nazaret kılış başkuruş baş idaresi, abdumobil suğurtsığı kırmaydıgan suğurtlarını her tarafımı tüzeş hareket layihasını besip tarqatdi.
3: Layiha jami 6 qismga bo'lingan. 1-chi, umumiy talab. Diqqat, avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urta sohasidagi gavdalik masalalar va xavf-xatarga markazlashtirilib, manbadan tuzash, cho'nqur qatlamliq tuzash, sistemaliq tuzash qanot yoydirilib, masala yo'nalishi, turga ayirib tadbir qo'llanish, avval o'rnatib, andin bekor qilish puxta qadam bilan olg'i siljitish prinsipida chang turib, boshqurish tuzumi sistemisi sijil mukammallashtirilib, bozor asosi gavdasining tijorat iqtidorini unumlik o'stirib, yaxshi kasb ekologiyasi barpo qilishni tezlatib, avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urta kasbining yuqori sifatlik taraqqiyot asosini yanamo puxtalash kerak.
2: Ikkinchi, mahsulotni manbadan boshqurishni yanamo kuchaytirish. Nazarat kılış başkuruşka yetekçilik kılıdıgan, şirket asasi mesul buludıgan, kesple yürüşleşken mesulat başkuruş sistemisi berpa kılıp, mesulat menbesini kılıplaştırış arkalık, bazarını kılıplaştırışını ilgiri sürüş.
3: Üçüncü, kesple puhta sağlam ticaret kılışkı türütkü buluş. Diqqatni avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urtining xavf-xatarni oshkorlashdagi asosliq sohalarga markazlashtirib, bozor asosiy gavdalarining harakatini nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirib, avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urtining belgilimiga uyg'un tijorat qilishi, tartibli raqobatlashishiga turtki bo'ladi.

0: Tötünçi, sistemiz sallıq məlumat terikini müstəkkəmləş. Sallıq məlumat ölçümünü birliki kəltürüb, sistemi supusu qurub, sallıq məlumatlarını toplab, qolunışqı türtkü bolub, ilmi ticaret qılış və dəl cayda nazarat qılıb başqırışını küşlük terek bilən təminləydi.
1: 5. Vastıçılık kəsbi hərkətini qeliblaşdırış. Soğurta vastıcı aparatları toru supusunun soğurta kəsbi, soğurta şirketinin başqırış məsuliyeti qatarlıq aşkışlı xalqılarını başqırış təzgilləşini küçəydiş.
0: 6. Tüzeş kapaleti tedbirlerini küçe etiş. Nazaret kılış başkuruş, aparat, saha teşkilatlarındaki her kaysi taraflarının vazife mesuliyetini aydınlaştırıp, yukur töven hem türtkü buluduğun, doğru yönelişlik maslışıdığun, emelileştiriş mekanizmi şekillendiriş. Tarmaklarının maslışını çoğunkurlaştırıp, hulasılaş, teşvik kılışını küçe etiş. Bahallaş ve kaytmi inkas kılış mekanizmi oruntup, bazar özgürüşü ve yolgu koyuş ünümüge asasen siyaset tedbirlerini vaxtıda mükemmelleştiriş gerek.
1: İgilinişçe, kenki kademde devlet pul muamele nazarat kılış başkuruş baş idarisi, her kaysi vakalet aparatları, kesbi teşkilatlar, mal mülük soğurta şirketi ve soğurta vasıtçı aparatlarının layihani emel iyileştirip yolgu koyuş hizmetini yakşı işlişige yetekçilik kılıp, optimobil soğurtasığa kırmaydıgan soğurta mesulatlarını kaytadan engi ilişini tertipli kanat yaydırıp, Optimobil soğurtasığa kırmaydıgan soğurta kesip kaydısı ve asası başkuruş tüzümünü ornatıp, mükemmelleştirip, kesip kayıp hatırını başkuruş tizginleş ve tertibini alalaştırışını sıcıl çoğunkırlaştırıp, bazarı asası gövdesini parıqlıq tərəqqi kılışkı yetekləb, optimobil soğurtasığa kırmaydıgan soğurta kesipinin yukarı süpətlik tərəqqiyatıga türütkü boludikken. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Yakında Sanji Oblastlık Ottara Halk Sot Mahkemesi, Pukravi İgilik'nin terakkatıga mulazmet kılış ve kapaletli kılış akbarat haberlendiriş yığını açtı. Statistikaga asaslanganda, Junhua Halk Cumhuriyetinin Pukravi İgilikni ilgiri sürüş kanuni yolga koyulgandan buyanki 15 ayda, Sanji Huizu Autonom Oblastidagi 2 derecelik Halk Sot Mahkemelerinde Pukravi İgilike çetişlik hak talep ve sodi işleri delolarga narazılık arzı sunuş nispeti aldınki yılning okşaş mezgildegiden 6.8% töverligen. Otturca dilo ayaklaştırılgan kün sani aldıngı yılının okşaş mezgildekidin 4 gün azayıp, türlük pukravi karhanalağa ala kadar besilip kalgan dilola icra kılınıp, 371 milyon yenin artık pul kaytırıp gelingen.
1: Sanji Oblastlık Otturhalıq Sot Mahkemesi Haq Talep 2. Sot Kollegiyasının Muavin Kollegiya Başlığı Sun Çinliyen, Junhua Halıq Cumhuriyetinin Pukravi İgilikini İlgiri Sürüş Kanunidagi Adil Rıqabetleşiş, Ticaretini Qeliblaştırış Qatarlıq Noxtalıq Məzmunlarını Çöyredep Çüyendiriş Elip Berip, Kanunun Pukravi İgilik Təşkilatlarının Bazarga Baraver Kırış, Törlük işlep çıkırış amilleri ve amivi mulazmet baylıqıdın baraver paydılınış qatarlıq cihetlerge karata çıkargan tüzüm uğrullaştırışını düşendirdi.
0: Sanji Oblastlık Ottara Halıq Sot Mahkemesi Haq Talep

0: qatarlıqlar köp hallada mağarib haqqi dairisi kirmeydu. Buni qoramağa yetmeganlarning ata-anaları kengish bekitidu. Mağarib haqqida zörür muvaffaq buluş çak kılınudu. Onun üstüge Van X'nin ameli ihtiyacı ve Van Apendi'nin ixtisadi yük kötürüş ixtidarıga mas kelişi hem de şu cayının ameli turmuş seviyesigi birleştirip bekitiş gerek.
1: Bu diloda iki taraf bekiş haqqı doğrusu da küçki igi muressa kelişimi hasıl kılgan. Bu kelişim ikkili tarafga nispeten kanuni çekleş küçüge ige. Keyin ikki taraf artuq mağrib xarajatini üstüge eliş doğrusu da eniq bütüşmegen. Van ikis artuq mağrib xarajatini çıkım kılganda xabarlandırış mecburiyetini ada kılganlığını hem de Van Apendi'nin makulluğunu alğalığını ispatlap berelmedi. Van ikis teşebbüs kılgan toluqsız otur mektep baskıçıdaki ögünüş mulazimet haqqi devletin mecburiyet mağribi dairesine kirmeydi. Xüsusi toluq otur mektepinin okuş pulumu mecburiyet mağribinin asasi dairesinden halkıp ketken. Onun üstüge Van X tapşurgan delil ispat yukarıqı xarajatlarının zörürlükini obyektip, hakiki əks ettirip berelmeydi. Van Apendi'nin ixtisari yük iktidari ve salametlik ahvalı da obyektip çeklimi mevcut.
0: Ahırda Ürümçi Nahiyeli Xalıq Sot Mehkemesi Van X'nin dava talibinin pakit ve kanun asası yeterlik emez deb qarab Van X'nin dava talibini rad qilish to'g'risida hüküm çıkardı. Van X hükümge qayıl bolmay Ürümçi Şehirlik Otur Xalıq Sot Mehkemesi'ge narazılık ərz qıldı. Ürümçi Şehirlik Otur Xalıq Sot Mehkemesi ikinci sotta narazılık ərzini rad qilib əsli hükümni küşke ige qilish to'g'risida hüküm çıkardı.
1: Kanunlu belgilengen bekiş xarajatidiki mağrib xarajati balalarının devletinin mecburiyet mağribi, hükümet başkuruşudiki adetki toluq otur mektep mağribini qobul kılışıgı kapaletli kılıştiki asasi xarajat. Ders toluqlaş, yukarı bahada puhravi mektep tallaş, yükseliş tipidiki istimalgı tevab olup, ailenin ixtisari şaraiti, mağrib ideyasının təsirigi uçurmaydı. Ailenin ixtisari şaraiti, mağrib ideyasının təsirigi uçuraydı. Kanunu belgilengen mecburi iki taraf tan üstüge iliş dairesine girmeydi.
0: Bivasta bakıcı, eğer balısını yukarı bahalıq ders tekrarlı sınıfı tızımlatıp, xüsusi mektepte okutmakçı bolsa, əsildi bekitilgen bekiş çıkım ölçümünü özgertişki təvəb olup, çoxum bakmaydıgan taraf bilen aldın pikiri almaştırıp, kengişip, karşı tarafının etiraf kılışıga erişi gerek. Kengeşmey, öz aldığı payda bolgan yukarı somlu xarajatni sot mekemesi yeni bir tarafge tan çeçişini kollamaydı.
1: Bekş haqqını östürüş pekat mal bahasının örülüşü, perzentlerinin kisel boluşu, örüləp okuş mutlak ihtiyac qatarlıq, obyektif zörür əhvallağılı tədbiqlanıdı. Bir tarafdan aldın tərbiyeləş yerik planının kelip çıkan normadan artıq çıxım, kanunu belgilengen bekş haqqını tanışışının yolluq səbəbəgi təvə əməz.
0: Acırşıp ketken Nurgun atanla da balığı ketidigan çıkım bolsula yeni bir taraf çokun berişi kerek deydigan hata qaraş bar. Perzentini bekiş atanlanın ortak mecburiyeti. Lekin mecburiyetini ada kılışta mevkani kanundiki belgilime ve iki tarafının iqtisadi ameliyeti koyuş gerek. Perzentlerinin terbiyeliniş çıkımını aqılanı pilallap köp somuluk çıkımını iştin burun kengeşken de hem atanı bilen bala acırşıp ketken ata ana otursadiki bekiş yakı macerasını azaytkili hem her kaysı taraflarının kanunluk mal mülük hukuk menfaatini kanun boyunca koğduğulu buludu.
1: Programının tordu hem törtkü buluş məxsus rayoni içildi. Eğer sizden bu məsləhət soraydıgan kanun məsələrimiz bolsa, Sılı Şitin abonuncula terminalini çürüp, programıda hem törtkü bulup söz kalırsınız buludu. Programının texmi köp esil məzmulları Sılı Şitin abonuncula terminalıda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinləş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının fəaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üydə tərlikdək çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsınız buludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sözge hemrah programımız bu canlı çipedik. Tekimi köp mezmullani, Solutions terminalarını çürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tıprak programısını anlaşılanı karşılığımız. Mən Pərhat Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdıklı programımızda tüvendeki məzmurlarda anlayış birimiz.
1: Güllünovatqan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Altay şəhərdeki 5 yerlik koşun kəsb şahmıdını canlandırdı degen məzmunlu deyiktanlarğı sunumuz.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Xunanlik 90 yıllarda toğulgan Erhotun Şüli diye işkelen koni şehir nayistin yez kentlerde şehri tüski ige sehra küçük oylus kurup çıktı diye mezmun diye tanıladı buladı.
1: Yezi ilgili ki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Gümana hiyasının yezi elektr torunu özgertiş kuruluşu ahırki küçeş baskıçıgı kirdi Katarlı uçurlarını anlattığımız.
0: Radyo anıqçıla. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratıqı sılışıdığın abunçları terminalda mas kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anıqıl buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan təpsili məzmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nəzər.

Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirgi Tianşan restisi 514 yürüyüş yaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetnin yaşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle yapar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleysiz. Faydalanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianşan birinci numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablaq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianşan birinci numarlıq turalgısirke otdır hal egiz qabat binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assığınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 2026 yılı cemiyetin kespi oğrularına aşkar hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimitiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını görüp bekitiş, AI, engineerlik, radyo televiziya teknik katarlı hizmetler bilen şoğulmuşka irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansiyası'nın Slushitin abonçlar terminali, Slushitin torgı diye katkılam. Biz təsik kılgan cəmi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimli tişinizi kütmekte. Tizim tiş vaxtı 9 ayının 4-3 günü geçi davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolarını əsker tutudu.
2: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bolsa elabalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
0: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaxt ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sağlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağındı köste ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Amoğuçuna. Hem de Kaltız Beyiş Mahirleri sahipimiz bu içe Konşer Nayesi Oğuzak Bazırı Daça kentte Hunendeki bir cüp 90'lı yıllarda tuğulgan Erkut'un berpa kılgan istirahat oylusunu tanıştırmız.
2: Yakında Kaşgar Konuş Şehir Nahiyyası'nın Oğuzak Bazırı Daça kentindeki bir oylığı kırgende Tağ Derya Menzirisi süretlengen 6 işik temini oylanıp ötkende köz aldığımızda bir istirahat dünyası namayen boldi. Bir netçe ayrım daçının uttursadaki boş yerge Molen, Levi'yi muzikalık tamakhanesi içilgan bulup, yağaç üstel orunduklar tertiplik dizilgan idi. Yüksandık odun özgertilgen istirahat pokeyi bir tarafta teniş turatdi. Pokeyinin yanında bir addi sahne bar bulup, avaz yanratku, mikrofon cazısı qatarlık əsihalar toluq idi. Yenideki Qashqar degen xat sızılgan mənzara temi astığa qoldi yasalgan ilengüç esilgan idi.
1: Oylunun egisi Şülidiye mundaq dedi. Bütünlüğü kalbimizde təlpindiğin alet bu idiye saldı. 2022 yılı mən erim bilen Qashqarga sayetik geldi. Quyuq xalq örüp adet mənzirisi erkin azadı turmuş ritmi Erhutun şikayelerini çoğunqur gelip kıldı.
2: Səpər Ceryana'da 90'ın yıllarda toğulgan bu, bir cüp xunanlik Erhutunda bu yerde qeliş oyu payda boldi. Şülidiye mundaq dedi. Bu yerde asta turmuşni his qilalaydigan istirahat oylasi barpa qilgimiz keldi.
1: Şikelen bunundan ilgiri medeniyet sayahat kesbi bilen uçuruşup bakmagan bulup, bütünlay sayahatçilarının nazari bilen ko'ngildagi istirahat oylasini tasavvur qilgan idi. Varang turungu tolgan şehir rayonuga silishtirganda ular axir oylining o'rnini Oğuzak bozoridan tanladi. Bu yerning qatnash qulayligi ham varang turungdan yiroq. Örüp adet mənzirisi quyuq idi.
2: 2023-cü ili Oyla Aran qurulışı rəsmi başlandı. Erhutun şikayelən onunğa Molan Oylısı deyip isim qoydu. Oyla Aranın egiligən yer kölümü təxminən 5000 kvadrat metr bulup 14 ailevi mehmanxana yatıqı. 9 özgəcə yemək içmək ayrımxanısı seylənğən. Oyla içindeki mənzirə dekorasiyası tam rəsmi, ilengüç qatarlıq icadi layihələrinin köpüncüsünü Sülüciyenin eri layihəligən. Sülüciye külüb durup bundaq dedi. Mən oylağalarımını eşsam, o haman cahidə əməli iləşdirudu. Çoğun kiçik mənzirlərinin əmnisini biz az-azdan izdinib barlıq gəldirduq.
1: Növətdə, Molan Hoylısının pəqət dala rayonuyla sırqı eşvetilgən. Hər əbnin axırda qoru adətin taşqırı qızıb gitidu. Sayacılar dankını anlayıp kilişki başlaydı.
2: Şülici mundaq dedi. 14 iğiz yatak pat arada pütüp resmi ticaretke kiriştirildi. Yatak tipi çoğun karavatlıq yatak, koş karavatlıq yatak, hem

Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026-yılı cemiyetinin kesbi oğrularına aşkara hizmet hadim teklif kıladı. Hazır tizimin tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhburluk, tercümanlık programlarını görüp bekleyiş, AI Engineer'lık, radyo televiziya teknik katarlı hizmetler bilen şoğulunuşka irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Slushitin abuçlar terminali, Slushitin torgu dikkat kalın. Biz təsdiq qılğan cəmi 29 iş orniki 50 kişi xizmət orni sizdən tizim tişinizi kütməkdə. Tizim tiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü geçə davam edir. Qatnışınızı ümid qılırıq.

Hazır meyve çivinin kuş yediği hem yerini kaplayan təsil. Suyu elvek bilikler səmirgen məzgil. Hazır dəl tatlıq su bilikini mərkəzlik tutup bazarı silişinin altın məzgili. Ürümçi, Kutubi, Katarlıq caylardaki bakmışlık ailleri hava uçuk küllerini çın tutup, tor yeyip bilik tutup bazarı silip sattı. Bilikler piltinlap avat mənzirə namayan boldu. Yakında Ürümçi şehri Midon rayonu Yangmaugun bazarı Wulungan kendindeki bakmışlar küzlük bilik tutuş avat mezgilini kütüb aldı. Tutkan semiz yeni bilikler otomobilga karşılanıp etraftaki her kaysi çoğun bazarlarga toşuldu. Bakmıcı Wang Xianhua bu yıl 6 külçekli bilik baktı. Mobiş mesulatı 800 kilogramdan açtı. Tirik bilikten seyitleşi 13 ayının ahırgıcı davamlı şirin. Nöbette Wulungan kentide çoğun küçük bilik külçekli təxminen 80'i, bakmıcının 50 netisi var. Yang Maogun Bazarlık Partiya Komitesi'nin azası Wang Ting mundaqtın uçturdu. 2025 yılı Merkez Maliyesi hem Apnum Rayon'un cipsilaştırış məbləğidin 10 milyon yuan paydalanıp, kentte 4000 kvadratmetreden artıq kilemlikki su məsulatlarının zal içili beqiş ve yürüyüşlük əslərlər kurulvatıdı. Bu tür iş kiriştirilgenden ki, muhitini dəlcayda tənşeş tizgiləş texnikisinden paydalanıp, bütün yıl tizginligil buluduğun bakmışlıqını iş kaçırıb, məsulat ünumi və məsulat sübtini yazımı özdürüb, ətraptaki ənənvi bakmışlıqının tipini özgərtib, dəriyisini özdürüşük təsir görsütüb, türkülük rol oynaydı. Yakında Kutubi nahiyyəsi Yuan Xusun bazırdaki birlik külçəklərdimi umumyüzlük tor yeyiş məşğulatı ilə başlanıb, Subyan bilgi, Otxor bilgi, Liyu bilgi, Xua Beylan bilik Katarlıq trik su məsulatları türkümləb yeni pit bazarğı selindi. Yuan Xusun bazırı Şisənxu kəndirki Səndav və bilikçilik meydanında ticaretçi Wang Guwei bilik tutuş nəx meydanıqı baldırlıq kirib saqladı. O mundaq dedi. O da 4 gün 25 tonu bilik ilip kettim. Hemisini sitip oldum. Bu gittim yeni kilip 5 tondun artık bilik kaçırıldı. Kim bu yerden bilik çıksa yeni kilip sitip alım ben. Kutubin ayısının Yuan Xusu bazırı mevkanın subaylıqı əbzəlikiyi koyup, şikimin mu tutaş getken ölçemleşken bilik kölçükü kurup, köpkül türdeki tatlı su bilik ekologiyelik bakmıçılıkını külemleştirip terakki kıldırdı. Bu yıl bilikçilik meydandaki su məsulatları umumi miktarının 1000 tonluğu yetişi mölçerlendi.

Şinjang Radio Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetten kesbi orullarga aşkara hizmetçi hadim teklif kıladı. Hazır tizimlitiş başlandı. Eğer siz dektorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, enjinerlik, AI Radyo televiziya teknik skatarlık hizmetler bilen şoğulunuşka irad bağlıgan bolsanız, Şinjan Radyo televiziya stansının Solushitin abonçılar terminali Solushitin toruğa dikkat kılın.

Radio anglaçı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Münbet Tıprak programması boyu canlanış berdik. Anlığınınlağı rahmet. Ətki Münbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikayeler devamlıq dektinlerde boludu.

0: yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürüş yaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikidek çınıqsınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütüv alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı 2026-yılı cemiyetin kespi uğurlarına aşkar hizmetçi kadını teklif kıladı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI, enjinerlik, radyo televiziya teknik skatarlı hizmetler bilen şoğulunuşka irade bağlıgan bolsanız, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slushitin aboçlar terminali, Slushitin torgı diye katkalam. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimli tişinizi kütmekte. Tizim tiş vakti 9. ayının 4. günü geçi davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.

Ve mesele bulmağan, normal terleydiğin adetki kişiler bu xil yüyüş suyuqluğunu işletip aldını alması mı buludu? Kündelik asası yüyüşdü mü dezinfeksiyeləş? Kündelik asası yüyünüşdü mü dezinfeksiyeləş? Bakteriya tizginləş tərkibi bar məhsulatlarını tallab işletiş hacetsiz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi igeye tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Radio anglig'ichi do'stlar, bu sahifamizda bir kechi turib qolgan suvni ichkili bo'lamdi degan mazmunda eshitinglarni bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati uxlashdan burun stakandagi eshib qolgan suvni to'kib yetib, stakanni to'xtam suv jazisiga dum qilib qo'yib, ikkinchi kuni atganda yana yangi suv qo'yish. Nurg'un kishilarning karavat beshiga kunduzi ichib eshib qolgan yarim stakan suv qo'yilgan bo'lib, kechda uxlab ketsa davomli ichadi. Ammo suv qo'yilgan vaqt 6 soatdan oshgandan keyin suvdagi erigan oksigenning miqdori tovallab, havodagi bakteriya va chang tuzallarmu stakanga tushib ketishi mumkin. Gerçi zəhərlik deyil bolması mı? Lekin o stakan su əmdi yeni əməz. Bir keç durup qalğan suni içkəndə bir xil konu puraq payda boludu. Bu psixikilik təsir əməz, bəlki sudaki karbon tötoksidinin eriş dərəcəsi və mikroorganizmlarının aktifliqinin özgərgənlikidin boludu. Bugün uxlaşdın burun stakanda eşib qalğan suni tökü bitin. Ətət digəndə işçidigan tuncu yutum suyunuz yeni qaynatqan su bolsun. Hergiz mu tönügün içip bulalmağan su bulup kalmışsın. Sonun tämi uxşaş bulmuşsa bir günün başlanışı mu uxşamaydı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dışbadık. Yaxdırıp anlığının lağrı.
1: Vatan çakırmaqda. Kanşan'nın cənubi ve şimalıdaki sansızlığın ailede üsp etilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkuncumaqda. Ben vatanımı söyleyemem. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yaxşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Aile programısına alışanlarını karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmet Canadık yerim.
3: Mən riyasetçi Rosengül İmam.
2: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmulladan alıçış bir yerimiz.
3: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Şincan'daki tokluk abdumobilga tok kaçılaş əslihalarının Tuncu Türküm'deki kollektif ölçümü ilan kılındı degen temada toxtalımız.
2: Yüksülüvatkan Şincan sahipimizde Şincan Sahiye Sağlamlık Sahası Tuncu Qitim Dövlet Pen Teknika Muhim Zor Çoğun Məxsus Türgü Başlamçı Bol Dediğen Temide Toxtulumuz.
3: Yarqın isim sahipimizde Abdonom Rayon Boyeca En Güzel Aile Şerpeki Erişken Kurmanbek Yermek Ailesini Tanıştırımız.
2: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Solution abonecilar terminalıda mas kademle anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılıp oludu.
1: Şincan'daki yenilikler.
2: Yakında 2. növbetlik Guangdong, Shanggang, Almanlık yaşlı ösmürlerinin Şincan seferi

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurt tündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Şincan'daki tokluk avtomobilga tokkaçılaş eslehelerinin tüncü Türkiye'deki kollektif ölçümü ilan kalındı degen temada toxtalımız. Yakında Şincan yeni energiyelik avtomobil terakkat cemiyeti ilan kılgan tokluk avtomobilga tokkaçılaş eslehelerinin iki türlü kollektif ölçümü bütün memleketin kollektif ölçüm uçur süpsi da resmi ilan kalınıp yolu koyuldu. Bu Şincan'ın tokluk avtomobilga tok kaçılaş eslehelerinin tüncü Türküm'deki kollektif ölçümü bulup, rayon tok kaçılaş ul eslehelerde kölemleştirip orullaştırıştın süpetlik ticaret kılışka kadem koyuştaki müstehkemleş tüzüm asası hesaplanırdı.
1: Bu kıtım ilan kılınıp yolga koyulgan Şincan Uyghur Avtonom Rayonu'nun tokluk avtomobillerga tok kaçılaş eslehelerini yürüştürüş, asraş mülazimetini başkuruş kaidesi. Şincan Uyghur Avtonom Rayonu'nun tokluk avtomobilga tok kaçılaş punktlarının eslihe ve mulazimet yıldız derecesini bahalaş ölçümü devlet elektr torudaki Şincan Elektr Energiyesi Çeklik Şirketi'nin tevalliktiği tok bilen teminleş boyunca köplügen orullarının tekşürüp tetkik kılış asasını mücessemlep, bütün memlekettiki tok kaçılaş sahasıdaki köplügen aldınki Katar'daki karhanı bilen birleşip, maslaşıp, ötkelge ucum kılıp, Şincan'nın tok kaçılaş eslihelerini yürüştürüş, asraş, başkuruş, meydan punktlarını yıldız derecelik bahalas sahasıdaki ölçem boşluğunu ünümlük doldurup, tok kaçılaş ul eslihelerinin yürüşüş, mulazimet kılış, başkuruş, kontrol kılışını ölçemleştirişte aldınkı Katar'da turuş evzellikini puhtaladı.
0: İki türlük ölçem ilan kılınan kündüm başlap yolu koyuldu. Bunun içi de yürüştürüş, asraş, mulazimetini başkuruş kaidesi cem'i 10 bab. Altta koşumçu mundarici bulup, zaretleş eserlerinin bütün hayatlık devreliği boyunca yürüştürüş, asraş boyunca başkuruş sistemisi berpa kılınıp, yürüştürüş, asraş, mulazimet sodigarlarının iktidari meşgulat tertibi, karşılığını bir taraf kılış, bir hatarlıktan başkuruş tezgilleş, ciddi takabül turuş kapalıtı Katarlıkla umumizlik kalıplaştırıldı. Mesela, xıracat rastçotada ölçeş toğra baha iniq buluş, aldın haq töləş, pul qaytırış, 5 xizmət günüdün eşib getməslik. Ərzini bir tərəb qırışda bir keç gündüz işçidə inkas qaytırış, yürüştürüş və mülazimət xatirisini saqlaş 3 yıldın kəmb olmaslıq qatarlıqla tələb qılındı. Şunun bilen bile köplügen əməli məşğulat qoşumçu mündəricisi səpləndi. Bir qatar yürüştürüş, asraş məsuliyetini çıngıtıp, üskünlərinin yürüşüşünün şənçliklikini östürüp, bütün Şincan'daki zərətləş ticareti asasi gəvdilərini bir tutaş başkuruş ölçümü bilen təmin edildi.
1: Zərətləş punktinin əslihe və mülazimətini yıldız dəriyicilik bahalaş qayıdısı cəmi 9 bab, 8 qoşumçu mündərici bulup, əslihe və üskünə. Yürüştürüş, asraş ve bihaterlik, mulazimet ve eskiliş, muhit ve yürüşleştiriş, yeşil ve yenilik yarıştın ibaret 5 ölçemlik yıldız derecelik bahalı sistemisi icadi berpa kılınıp, Şincan'ın rayon hizmet ahvalığı birleştirip, perklik bahalaş kaidesi. Rıgbetlendirişte numur koş hesaplaş usulü ve 5 yıldızlık icazet bosuğusu tesis kılınıp, ilmi, adil bolgan meydan punktlarının derecesini bahalaş mexanizmini ornutup, zaretleş meydan punktları ölçemge toğrulunup, derecesini östürüşge yeteklenip, sahada kölemleştirip orullaştırıştın süpetlik yürüştürüşge karap derecesini östürüşni işge aşırışga türtkü boldi.
0: Dövlet elektrik tori Şincan Universal Energiya Mulazimet Çeklik Şirketi Tokluk Avtomobil İşleri Bölümünün direktörü Şeşrücün tanıştırıp bundak dedi. İki türlük ölçemden emelilişi bütün Şincan'ın tok kaçılaş, yürüştürüş, asraş, bazarı tertipini yanımı kayılıplaştırıp, yirik ticaret endisini özgertip, bütün Şincan'daki tok kaçılaş eslehelerinin bihaterliki, mukumluki ve xeridarlarının tok kaçılaş tesiratını umumizlik östürüp, Şincan'ın yeni energiyelik avtomobil kesbi ve koş karbon işlerine tekimi yakşı mulazim.

0: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıldı. Hazır tizimlet iş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını görüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya texnikisi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki iradı bağlıqan bolsuz, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuşla terminali, Slushiting torgı dikkat kılın. Biz təsiz kılgan cəmi 29 iş ornu dike 52 xizmet ornu sizin tizimli işinizi kütmekte. Tizimli iş vaxti 9 ayının 4 günü geçi davamlaşıdı. Qatnış işinizini ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamak ni pak izleyip, eşip kalan bolsa elabalaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Atnum Rayim bo'yicha eng go'zal oila sharafiga erishgan Qurmonbek Yermak oilasini tanishtiramiz. Jungu binakarlik qurilishi Shinjang binakarlik qurilish guruhi 4-chi binakarlik qurilish cheklik shirkati Tianshan aeroporti energiya markazi turining bosh injeneri Qurmonbek Yermak va ayoli Ayna Murat kichik oilasi orqali cheksiz mehr muhabbat yetkazib, yangi davr yoshlarining mas'uliyati va mas'uliyatchanligini izohlab berdi. O da bir qanç gündün buyan Qurmonbek Yermak tur birinci sepede çıng turup, üskünlerini çarlap tekşürüp, Ürümçi Tianshan aeroportunun tok bilen təminləş və soğutuş sistemisinin muqum yürüyüşüge bütün küçü bilen kapalatlı kıldı. 2020 yılı o, Cungu geologiya daşösünü pütküzüp, Beijing Daşin Xalqara aeroportu kuruluşuqa qatnışıştiki kımmetlik təcrübelerini elib, Tianshan aeroportu energiya merkezi tur kuruluşuqa atlandı. 2024 yılı 5 ayda bu tür aeroport kuruluşudaki işletişki tapşırılgan tunci yakki gavdege aylanıp, kiyinki aero binanın maşini elektri üskürlerini kuraştırış ve üskürlerini tanşaş sınaşka puhtu asas saldı. Hizmeti aldıraş bolgaçka Qurmonbek Yermak ayali Ayna Murat bilen cem boludugan vaxtı az. Ayrılıp turudugan vaxtı köp bolgan ceryanda birbirini düşünüp birbirge hemrah boldı. Kol tutuşup bəxtlik kiçik ailesini kurup çıxdı. Qurmonbek Yermak muhbirga özünün uda 4 yıl öyge kayıt bahar bayramı ötküzüp bakmağallıqı, ayalının kolluğallıqı ve bedel tölügelikinin çeksiz minnettarı işgelikini eğitip bundak dedi. Tür vazifesi bir kadar eğir. Nurgun hizmet dişimnin öyge çet yakıda, bahar bayramı da ula öyge kayıtmakçı bolganda men tür bölümünü...
1: Bu spiti bilen o tevellikteki mağdan artık aileye mülazimet kılıdı. Xizmetki qatnaşqandan buyan o cəmi 156 meydan qetim mədəniylik əməliyyat fəaliyyət
0: oxuşunu tamamlagan. Xizmetki qatnaşqandan kin o ayalı bilan birlikdə bu mehr muhabbətni təşəbbüskarlıq bilan davamlaşdırıb bir jorsuz ailədəki akı sığılğa uzaq müddət yardım verib yoləb qərəllik yoxlab pul və maddi boyum iyanı qılıb psixiki cəhətin yetəklədi. Həm köp qetim tor ammevi mənfəət supsığa maddi əşya ve pul iyanı kılıp, emeli herkete arkalık, küçük aileden çoğun mehir muhabbet yetkizişini emel etidi görsetti. Qurmonbek Yermak mundaq dedi. Ailemizin aile isteyili su içken de kuduk kazgıçını unutmazlık. Küçükimizin tartıpla kelgüsü de azarak muvaffakiyet kazansak, cemiyetke cevap kaytıralaydıgan, başkalağımı yardım bireyleydıgan buluş doğrusu da terbiye algan. Şikimiz aile kurgan ninkin bu aile isteyilini devamlaştırıp geldik.
1: Bu yıl 5 ayda Qurmonbek Yermak ailesi Abdonum rayon boyunca en güzel aile olup bahalandı. Er ayal işgeylen mu pat arada yeni hayatlıkını kütüb aladı. Ayına Murat mundaq dedi. Biz hazır kılıvatkan bu işlerini, balımızın körüşünü, keyin çoğun bolganda kurubunun yetişçe başkalarına yardım berişini, onun mehriban illik aile istilimizga varislik qiladigan kishi bo'lishini umid qilamiz.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatning kasbiy o'rinlariga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik programmalarni ko'rib bekitish, AI

Hürmetlik radio anlıgıçılar, Şincan'ın radio televiziyen stansının Vatan Minin Ailen programımız bu canlı çişbeduk. Yahtırıp anlıgınınla rahmet. Sılı şetin aboneçiler terminalini çürsanla, tekemi köp mezmulladın haberdar bol alaysıyla.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışanlarını karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmet Canadık yerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayta anlıgılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde pul muamalı nazaret kılış başkuruş baş idaresi, abdumobil soğurtsığı kirmeydigan soğurtini her tarafımı tüzeş hareket layihasını besip tarqatdı. Sanji oblastidagi ikki darajalik sot mahkamalari fuqaroviy korxonalarga munosabatlik besilib qolgan delolarni ijro qilib 371 million yandan ortiq pulni qaytarib keldi degan xabarlar diqqatingizda bo'ladi.
3: Delo va qonun sahifamizda ajrashgandan keyin 100 ming yuan xajlab balg'a dars to'liqlab berish, yuqori summalik o'qish puli to'lab xususiy to'liq o'tir maktabda o'qitishga ishlatmoqchi bo'ldi. Bu köp sumuluk çıkımlarını kim üstüge ilişi kerek degen dilo misalını sözləb birimiz.
2: Amma üçün əməli işqilib biriş sahibimizdə köznək halkıb həm törtkü bolub qiyin məslələrini həl qıldı. Yuqarı önümlük mülazimət qılıb kişilər qəlbini illetdi degen məzmun diqqətinladı boludu.
3: Əmdə diqqətinla bugünkü qanunsızgı həmraq proqramımızdan təpsili məzmunlurdu bolsun. Kanun haberleri.
2: Abdumobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urta bozoridagi tartibsiz raqobatni unumli tuzash, uzoq unumli tuzash tadbirlarini o'rinlashtirib, qiliplashgan, kasblashgan, inchkilashgan abdumobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urta bozori sistemasini faol barpo qilib, mol-mulk sug'urta kasbining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish uchun yaqinda Davlat pul muomili nazorat qilish boshqarish bosh idorasi abdumobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urtalarni har taraflama tuzash harakat loyihasini besib tarqatdi.
3: Loyiha jami 6 qismga bo'lingan. 1-chi, umumiy talab. Diqqat, abdumobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urta sohasidagi gavdalik masalalar va xavf-xatarga markazlashtirilib, manbadan tuzash, cho'nqur qatlamliq tuzash, sistemalik tuzash qanot yoydirilib, masala yo'nalishi, turga ayirib tadbir qo'llanish, avval o'rnatib Andım bikar qilish, puxta qadam bilan alg'i siljitish prinsipida chiqib turib, boshqarish tizimi sistemasi sijil mukammallashtirilib, bozor asosiy gavdasining tijorat iqtidorini unumli o'stirib, yaxshi kasb ekologiyasi barpo qilishni tezlatib, avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urta kasbining yuqori sifatli taraqqiyot asosini yanada puxtalash kerak.
2: Ikkinchi, mahsulotni manbadan boshqarishni yanada kuchaytirish. Nazarat qilish boshqarishga yetakchilik qiladigan, shirkat asosiy mas'ul bo'ladigan, kasblar yurishlashgan mahsulot boshqarish sistemasi barpo qilib, mahsulot manbasini qiliplashtirish orqali bozorni qiliplashtirishni ilgari surish.
3: 3-chi. Kasbda puxta, sog'lom tijorat qilishga turtki bo'lish. Diqqatni avtomobil sug'urtasiga kirmaydigan sug'urtaning xavf-xatarni oshkorlashdagi asosliq sohalarga markazlashtirib, bozor asosiy gavdalarining harakatini nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirib, avtomobil sug'urtasiga kirmay harakatini qiliplashtirish. Sug'urta vositachi apparatlari to'g'ri supsining sug'urta kasbi, sug'urta sherkitining boshqarish mas'uliyati qatorliq oshqushli xalqlarni boshqarish, tizginlashni kuchaytirish.
2: 6-chi. Tüzeş kapaleti tedbirlerini küçeytiş. Nazaret kılış başkuruş, aparat, saha teşkilatlarındaki her kaysi taraflarının vazife mesuliyetini aydınlaştırıp, yukur töven hem türtkü buluduğun, doğru yönelişlik maslışıdığun, emelileştiriş mekanizmi şekillendiriş. Tarmaklarının maslışını çoğunkurlaştırıp, hulasılaş, teşvik kılışını küçeytiş. Bahallash ve kaytmi inkas kılış mekanizmi orantıp, bazar özgürüşü ve yolgu koyuş ünümüge asasen siyaset tedbirlerini vaxtıda mükemmelleştiriş gerek.
3: İgilinişçe kenki kademde Dövlet Pul Muamili Nazarat Kılıç Başkuruş Baş İdarisi herkay kesip kavip hatırını başkuruş tizginleş ve tertibini alalaştırışını sıcıl çonkurlaştırıp bazarı asası gövdesini parklık terakki kılışkı yetekleb optimobil soğurtsa kırmaydıgan soğurtu kespinin yukarı süpetlik terakkiyatıga türütkü bolu dikken. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Yakında Sanji Oblastlık Otura Halk Sot Mahkemesi, Puhravi İgilik'nin terakkatıga mulazmet kılış ve kapaletli kılış akbarat haberlendiriş yığını açtı. Statistikaga asaslanganda, Junhua Halk Cumhuriyeti'nin Puhravi İgilik'ni ilgiri sürüş kanuni yolga koyulgandan bu yankı 15 ayda, Sanji Huizu Autonom Oblastı'daki iki derecelik Halk Sot Mahkemelerde Puhravi İgilik'e çetişlik hak talep ve sodi işler değil olurga narazılık erzi sunuş nispeti aldınki yılının okşaş mezgildekiden 6.8% döverligen. Otturca dilo ayaklaştırılgan kün sani aldınki yılının okşaş mezgildekiden 4 gün azayıp türlük puhravi karhanalığa ala kadar besilip kalgan dilola icra kılınıp 300
3: işlep çıkırış amilleri ve amivi mulazmet baylıqıdın baraver paydılınış katarlıq cihetlerge karata çıkargan tüzüm uğrullaştırışını düşendirdi.
2: Sanji Oblastlık Otura Halk Sot Mahkemesi hak talep, ikinci sot kollegiyasının muavin kollegiya başlığı Li Jingrong, puhravi karxanalığa mulazimet kılış ve kapaletli kılışqa alaqadar tipik dilo misallarını umumi uqtırış kıldı. Bu sodi işler toxtami, halk işçi qarzi, otura kiçik, mikro karxanalığa çetilidigan ticaret qatarlıq, köpligen macera sahalarını qaplıgan bolup, dilo arqılıq qanını tüşendiriş arqılıq, hüküm kılış ölçümünü birliki keltürüp, asasi gevde ticareti faaliyetini eniq qanun yürgüzüş yetekçilike bilen təminləb, puhravi asasi gevdelerinin tərəqqət közlümesini həqiqi mukumlaştırışını məqsəd kılgan.
3: Sanji oblastidagi ikki darajalik sot mahkamalarining korxonalarga chetaladigan delolarni qarab chiqish ahvoli ham qonun yurgizish kapolati xizmatining natijasi ustida to'xtalganda Sanji oblastlik o'tirxalik sot mahkamasining 3-chi darajalik oliy sotsi Jang Guichin mundaq tunishtirdi. Bu yil 7-chi oygacha Sanji oblastidagi ikki darajalik sot mahkamalari turlik puhravi igilik asosiy gavdalarga chetiladigan da'vo delosidan 21831 ni yangidan qabul qilib 20026 deloni sot qilib oyoqlashtirdi. Bu bultirqi o'xshash mazgildagidan ayrim-ayrim holda 15.8% va 21.3% oshdi. Bunun içinde yeniden kabul kılıngan puhravi iyilik asası gevdesine çetiladigan birinci sot hak talep ve sodi işleri delosidan 16114 bolup, bultırka okşaş mezgildekiden 11.5% aştı. Puhravi iyilikke çetiladigan hak talep ve sodi işleri deloları da narazılık arzı sunuş nispeti bultırka okşaş mezgildekiden 6.8% tövelledi. Otırca dilo ayaqlaştırılgan kün sani

0: dadısı bilen məsləhətləşməklə qızını yuqarı somluq məktəb sırtıdakı təkrarlı sınıfıqa tızımlatdı. Oqış haqqı yuqarı xüsusi toluq otur məktəbini talladı. Həm də qızının namı da dadısı üstədən 100 min yuandan artıq dərs toluqlaş haqqı və xüsusi toluq otur məktəb oqış haqqını birlikdə üstəgi elişini tələb qıldı.
1: Yakında Ürümçi Nayalık Halık Sot Mahkemesi sot kılgan denken, zörür mağarıp...
0: Van Efendi bilen Li Hanım ilgiri tızımlatıp toy kılgan. Toydan keyin bir kız perzentlik bolgan. Keyin şikeylen sot mahkemesinin hükümü bilen acırışıp, öylenip tukkan kızı Van ikisini Li Hanım bir vasıtı bekiş, Van Efendi balısı 18 yaşkı toşkanga kadar ayda mukum bekiş şakı beriş toğırsa da pütüşken. Keyin turmuş tanarqi örlab ketkeşke iki taraf xalq murassa komitetining riyasatchiligida murassa kelishimi hasil qilgan. Ürümçi nahiyeli xalq sot mahkemesining qonun yurgizish jihatidan muayyanlashtirishi bilan har oylik beqi shaqqi o'lchimini o'stirishni putishgan. Berish vaqti o'zgarmagan.
1: Li xonim Wang Afandi bilan maslahatlashmay Wang X'ni Toluqsız oturum mektep baskıçıda uzak müddet, mektep sırtıdaki tekrarlaş sınıfı katnışışka öz aldığı orlaştırıp, 100 bin yandan artık dersin sırtki ders toluqlaş sınıfı hakkı çıkımı gelip çıkan. Toluq oturum mektepki örleş imtihanı denkin, Van ikiz Ürümçi şehri boyunca 3. Türkümdeki adetki toluq oturum mektepki kabul kılış en tömen numar çekegi yetken. Van ikiz, malum xüsusi toluq otturu mektepki qobul kılınıp, yukarı somuluk oqış pulu kelip çıkan.
0: Li xanım, Van ikisinin dersin sırtki tekrarlı sınıfıqa qatını işi və toluq otturu mektep oqış pulu xıraciti gayet zor. Van əpendimu ortaq üstüge ilişi kerek dəb qarab, Van ikis üstüden Ürümçi Nahiyeli Xalıq Sot Məhkəmisiga beqiş haqqı macerası davası qıldı. Li xanım, qanunda belgelengen vakaletçi boldı.
1: Van

0: uçurlarını tüzetişigi yardımlaşıp, Kona Kenişka uçurlarını kanunluk birliki keltürüşünü işka aşırdı. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teması. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşge aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: ۋاي ھايۋانلارنى قوغداش تارمىقىنىڭ كېيىنكى كەسپىي قۇتقۇزۇش داۋالىشىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى.
1: 8 ayının 15 günü Çingil Orman Rayonu Sakçıhanesi, Altay Teğe Devlet Ormanını Başkuruş İdaresi, Çingil Şöbi İdaresi, Ekologiya Pidai Sakçıları ile birleşip, aldınkı mezgilde muvaffakiyetli kutkuzulgan, beden iktidarı toluk eslige kelgen, dalada müstakil yaşaş iktidarını hazırlagan, devlet ikinci derecelik koğdaydıgan hayvan, kızıl Laçin'den tötni tabiatga oğuşluk koyup verip, emeli harekete arkalık rayon ekologiyasını koğdaşka küç koşup, canlıklarının köp kılıkını koğdu dey.
0: 8 ayının 16 günü Şöbe İdare, Köktokay Orman Rayonu Sakçıhanesi, Köktokay Orman Başkuruş Şöbe İdaresi, Turgun Başkuruş Koğdaş Ordu'nun yardım sorap Tevelik rayonda yarlangan bir yavayı yırtkuş kuş baykalgallıkı toğırsıdaki malumatını tapşırıp aldı. Xalq saqçıları dərhal naq meydanğa yetib berib, naq meydanda ayırış və bexatarlıq qoğdaş xizmətini yaxşı işləb, yırtquş quşunun ikinci qetim zəxmilinişdən saxlandı. Bu yırtquş quşunun dövlət ikinci dərəcəli qoğdaydığan hayvan qarı qarçığa işkəlliki iniqlandı. Xalq saqçıları naq meydanda ciddi bir tərəf qilishni tamamlagandan keyin ekologiyalik saqçı işləri boyunca Qutquzuş, yardım beriş həm türütkü buluş mexanizmiga asasən kəsbi qutquzuş yardım beriş aparatlarının keyinki qutquzuş davalaşını qanat yaydırışıqa. Salamətliki əsligi kəlgəndin keyin muvaffaq payetdə tağ ormanlıqıqa qoyub berişkə ötküzüb bərdi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi. Hürmetlik radio anlıqıcılar, MD Abdunum rayondaki 16 şəhərinin hava rayından məlumat birimiz. Ürümçide hava uçuq, temperatura 15-25 Celsius gradus qıca. Altayda ötkünç yamğır yığıb keyin hava eçiladıq. Temperatura 11-22 Celsius gradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq. Temperatura 11-25 Celsius gradus qıca. Qulcuda hava uçuq. Temperatura 16-31 Celsius gradus qıca. Bortlada hava uçuq. Temperatura 14-27 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 16-27 Celsius gradus qıca. Kuytunda hava uçuk. Temperatura 14-29 Celsius gradus qıca. Şehanzada hava uçuk. Temperatura 15-28 Celsius gradus qıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 15-27 Celsius gradus qıca. Qumulda hava uçuk. Temperatura 17-31 Celsius gradus qıca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 26-36 Celsius gradus qıca. Korlada hava uçuk. Temperatura 20-33 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuk. Temperatura 16-31 Celsius gradus qıca. Atışda hava uçuk. Temperatura 18-33 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava uçuk. Temperatura 19-34 Celsius gradus qıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 21-33 Celsius gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 15-25 Celsius gradus qıca boludu. 3 bal şamal çıxıdı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sözge hemrah programımız bu canlı dişbədik. Teğimi köp məzmullani, Solution terminalarını çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcıla. Şincan Radyo Televiziya Stansının Münbet Pırak programısını anlaşanlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdıklı programımızda tüvendeki məzmunlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Altay şehirdeki 5 yerlik koşun kəsb şahmıdını canlandırdı degen məzmunlu dektanlarğı sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Xunanlik 90 yıllarda doğulgan Erhut'un Şu li diye işkelen koni şehir nayistin yez kentlerde şehri tüski ige sehra küçük oylus kurup çıktı diye mezmun diyektan adı buludu.
1: Yezi ilgili ki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Gümana hiyasının yezi elektr torunu özgertiş kuruluşu ahırki küçeş baskıçıgı kirdi Katarlık uçurlarını anlattımız.
0: Radyo anı uçulan. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku sılışıdın abunçları terminalda maskademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anıl buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: радиоан учура. Бүгүнкү гүлүнүп аткан из кентлерге назар сейипмизи көпчүлүккө 6 шаардын 5 жерлик кошунун кандай барпа кылып кесип шахматтын жалландырганлыгы туурасында сөзлөп бермиз.
1: Якында Алтай шаарынын Кара Силик кесиси Жалчи кентидеги кол өнөр кесипханасында кент аһалылары иш таксыматы боюнча пичиш, тикиш, безеш менен чогулунуп заказ кылынган бир түркүм Ванхун кооз курчакны үлгүртүп жасап аткан болуп, бир ярлык кесипканада бекар турган эмгек күчлөрү жалландырылып, халык ичи өнөр санаат байлыгы козготулуп, Алтай шаарынын асасий катлам кошунуга тайынып, şu жайдагы кабилларны жетиштиргенлиги, Yezi kent kesipleri arkalık halkını beytişka Türkü bulgallıkının canlık ıhçam görünüşüge aylanğan edi.
0: 2024 yılından bu yan Altay Şehri Parti azaları grupsi, kent ahaları grupsi, iştipak azaları grupsi, ayaları grupsi, amanlık saklaş grupsinin ibaret kent derecilik 5 koşunu küçülük kılıp kuruşu küçüri. Asasi katlam mulazimetini daimlaştırıp, yakış işleş asası da şu cay er kaysı koşullar çizin tayanışlarına tallap, kesiplerini terakki kıldırış, emeli kullanıldığın teknika, medeniyet, sayat, ticareti, yerlik üner senetki varız kılış, halkı kolaylık mulazimet kılış katarlık yönelişler bu içe nişallık terbiyelep, del caydı küç koşup, Asasi katlam koşunni hem kündülük idar kılışını yakış tutuş hem kesip arkalı halkını beytiş mesuliyetinin zimmigi iliş imkaniyetigi igi kılıp yezi kentlerini güllendirişinin işki hareketlendirgüç küçünü urgutti.
1: Aldı bilen Altay şehrinin bir parça ıhtısaslıklar tizimliki arkalık kabillerini kesip zencirliki toplağallıkını sözlep verimiz. Yezi kent kesiplerde bösüş asıl kılış üçün aldı bilen ıhtısaslıklar tarqaq buluş. Öz aldığa iş kılıştak kıyın meselelerini el kılış gerek. Altay şehri hem mi yezida marka buluş, hem mi kentte mehsul.

0: Şinjaq radio televiziya stansiyası 2026 yılı cemiyetin kespi uğurlarına aşkar hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizim itiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI, enjinerlik, radio televiziya teknik skatarlı hizmetler bilen şoğulunuşka irade bağlayan bolsanız, Şinjaq radio televiziya stansiyasının slushitin abuçlar terminali, slushitin torgı dikkat kalan. Biz təsik kılgan cəmi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimli tişinizi kütməkdə. Tizim tiş vaxtı 9 ayının 4-3 günü geçi davamlışıdır. Qatnışınızı ümit kılımız.
1: Şinjaq radio televiziya stansiyası radio xəbərlər mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
1: İksatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şinjaq radio televiziya stansiyası radio xəbərlər mərkəzi Uyğurça Universal Radiosu.
4: Adaş, yani qançılıq bağımız?
5: Kiləyil dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
4: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağın ne mağaş geldiniz?
4: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
5: Dikkat kıl!
4: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Abdomobilinizden ravallıqı siz

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anlıkçılar. Hem de Altız Beyiş Mahirleri seyipimiz bu içe Konşer Nayesi Oğuzak Bazırı Daça kentide Hunendeki bir cüp 90 yıllarda tuğulgan Erkut'un berpaklıgan istirahat oylusunu tanıştırmız.
2: Yakında Kaşgar Konuş Şehir Nahiyyası'nın Oğuzsak Bazırı Daca kentideki bir oylığı kırgende Tağ Derya menzirisi süretlengen 6 işik temini oylanıp ötkende köz aldığımızda bir istirahat dünyası namayen boldi. Bir netçe ayrım Daca'nın uttursadaki boş yerge Molen, Levi'yi musikalık tamakhanısı içilgan bulup yağaç üstel orumduklar tertiplik tızılgan idi. Yüksandı kudun özgertilgen istirahat pokeyi bir tarafta teniş turattı. Pokeyinin yanında bir adli sahne bar bulup, avaz yanratku, mikrofon cazısı, katarlık, esiheler toluk idi. Yenideki Kaşgar digen xat sızılgan, menzere temi astığa, koldu yasalgan ilen güç esilgan idi.
1: Oylu'nun ikisi Şüliciye mundak dedi. Bütünlüğü kalbimizde telpündüğün alet bu idiye saldı. 2022 yılı ben yerim bilen Kaşgar'a sayıdık geldi. Kuyu halk örüp adet menzirisi erkin azadı turmuş ritmi Erhut'un şikayelerini çoğunkur gelip kıldı.
2: Seper Ceryan'a da 90'ın yıllarda doğulgan bu, bir cüp hunenlik Erhut'un da bu yerde kiliş oyu peyda buldu. Şülici mundak dedi. Bu yerde asta turmuşunu his kılalaydıgan istirahat oylası berpa kılgımız geldi.
1: Şikayelen bunun ilgili medeniyet sayat kesme bilen uçuruşup bakmağın bulup, bütünlüğü sayatçılarının nezir bilen köyündeki istirahat oylısına tesavvur kılgan idi. Varan çurungu tolgan şehir rayonu siliştirganda ular ahir oylunun ordini Oğuzak Bazırı'nın talladı. Bu yerin katniş kolaylık hem varan çurungu'nun yırak, örüp adet menzirisi koyuk idi.
2: 2023 yılı oyla aranın kuruluşu resmi başlandı. Erhut'un şikayelen onunla Molen oylısı edip isim koydu. Oyla aranın ilgilen yer külümü tahminen 5000 kvadrat metre bulup 14 ailevi mekmanxana yatıqı. 9 özgüce yemek içmek ayrımxanısı selingan. Oyla içindeki menzire, dekorasiyası, tam resmi, ilen güç katarlık icadi lahiyelerinin köpüncüsünü Sülüciye'nin eri lahiyeligen. Sülüciye külüp durup bundak dedi. Men oylugallarımını eşsam, o haman cahide emeliyleştirdi. Çok küçük menzirlerinin emlisini biz az-azdan izlenip barlık geldirdik.
1: Nöbette, Molen hoylisinin pekat dala rayonuyla sırkı içvetilgen. Her hepsinin ahırda koru adetin taşkırı kızıp gidiyordu. Sayacılar dankını anlap kilişki başlaydı.
2: Şülüce mundak dedi. 14 eğiz yatak pat arada pütüp resmi ticaretke giriştirildi. Yatak tipi çoğun karvatlık yatak, koş karvatlık yatak, hem de işki yürüş, LOFT, öy şekli, adeta koş karvatlık yatak binası dep atılıdı. Muşini öz işçi kalıdı. Keyin KTV ayırımhanısı mu işki kiriştirilidı. Biz hakikaten özümüz intildiğen turmuş keçirvatımız. Bu hoylini kandak mükemmelleştiriş üstü de köngül koyup inçki oylanışını halayımız.
1: Keşkurundaki Molen hoylesi da daim müziki yanırıp durdu. Şüliciye'nin eri müzikini kızgın söylediğini bulup, müziki ertirtti teşkilligen. Hoyledeki üstü uçuk sahnede hem uyum koyuludu, hem mihmalarının sahnede çıkışı karış elindu. Nurgun mihmalar gitar dumbak çalıdu, yakin nakşı eğitildi. Ezelden tanışmaydıgan müzik heveskarları güzel melodiye sebeplik bu yerde tanışıp kılıp kütülmeyen isli numurlarını uğurlaydı. Şüliciye mundak dedi. Biz alayten müzik etirti teklif kılmızak mı buludu? Mihmallar öz bizden müzik etirtimizde aylındı.
2: Erhut'un işgeyle mulazımet süpüdüge alayide ehmiyet verdi. Molen hoylası da hazır 18 hizmetçi bar bulup hemisi etraptaki yezi bazarlardan gelgen. Mulazımetçiler her 15 günde bir kıytım terbiyelen oldu. Eçi bitilgen uçuk aşkanı da korumalarını teyirlaştın fütün ceryani bivastı görüstü oldu. Көктатларның һәммәсе Шоҗайдагы әслиһәлек киесе игелек базасыдагы белгеләнгән нуктадан сетеп эленеде.
1: Кормаларга көп күч сарып кылынып, җануб ва шимал таамларының алайдлыгыгы му этибар бирелди. Ярлык ашпаз Шинҗан кормларын таярлашка мәсул булды. Хунандан келгән устамлар хакыйкый Хунан кормларыга мәсул булды. Тамак тизимлигидеги Хунанның өзгече йемеклек материалларының көпүнчесен Шүлидиянең айыстыклар Хунандан аэроплан аркылы әкелгән. Шүлидия мондак диде. Нөвәтке әһвалдан карганда безнең кормларыбыз яңа хиридарларның итраф кылышыга эриште.
2: Якынкы бер нәтиҗә көндә Шүлидиянең эри Хунанда дәүләт дәрәҗәлек гайримоддий мәдәният мирасларының вәкиллек туры булган Момда гүл бесиш өнөрне өкенди. Имтихан берип салахиятка эришкәндән кейин ойлы арандагы пиланланган Момда гүл бесишни сынаш районы расми эчеп үтүлүп, мехманлар гайримоддий мәдәният мирасларының җәлпкарлыгын чөкмөс сынаш имканиятыгә эге кылынды.
1: Молан хойлысыга хунанлык эркотунның сахра арзусы мужасемленген булып, Коншер наистики ез кентларның мәдәният саяхат кәсп алтыны бейтиш белән биллә, шу җайдагы амының ишкы орылышып кирмне ашырышыга төрткү булып, так диңгызлардан халкыган кыйрындаштык якын үтүше өз ара һәмдән булышдык тәсирлек икайларны бүтмәктә.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televizyon.

Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetinin kesbi oğrularına aşkara hizmet hadim teklif kılıdı. Hazır tizim tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekleyiş, AI enjinerliği, radyo televiziya teknik katarlı hizmetler bilen şoğulunuşka irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Sılışitin Abuşlar Terminali, Sılışitin Torgı dikkat kalın. Biz təsik kılgan cəmi 29 iş oranındaki 50 kişi hizmet oranı sizden tizim tişinizi kütmekte. Tizim tiş vaxtı 9 ayının 4 günü geçe davam işin o. Katnışınızı ümit kılınız.

Hazır meyve çivinin kuş yediği hem yerini kaplayan təsil. Suyu elvek, bilikler səmirgen məzgil. Hazır dəl tatlıq su bilikini mərkəzlik tutup bazarı silişinin altın məzgili. Ürümçi, Kutbi, Katarlıq caylardaki bakmışlık ailleri hava uçuk küllerini çın tutup, tor yeyip bilik tutup bazarı silip sattı. Bilikler piltinlap, avat mənzire namayen boldu. Yakında Ürümçi şehri Midon rayonu, Yağmavgun, Bazri, Wollongong kentindeki bakmışlar küzlük balık tutuş avat mezgilini kutu aldı. Tutki Wang Xianhua bu yıl 6 kölçekli balık baktı. Mobiş mesulatı 800 kilogramdan aşı. Wang Xianhua bu yıl 6 kölçekli balık baktı. Mobiş mesulatı 800 kilogramdan aşı. Tirik balıkların seyitleşi 13 ayının ahırgıcı davamlı şirin. Nöbette Wollongong kentinde çok küçük balık kölçekini tahmin

Radio anglaçı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Munbet Bıraq programımızı boyu canlanış berdik. Anlığınızlığa rahmet. Ətki Munbet Bıraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikayeler devamlıq diqtinlerde boludu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 27. günü, Peyşembe.
2: Abal, haber ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ət günüzgece İli Deryası Vadısının Canobidiki Tağlıq Rayon, Canobi Şincan'ın Xarbidiki Tağlıq Rayon, Xotan Vulayet'nin Canobidiki Tağlıq Rayon, Aksu Vulayet'deki Tağlıq Rayon, Bayunglu Noblast'deki Tağlıq Rayon, Katarlıq Caylarının kısmen rayonlarda azraq yamğur. Bazı caylarda otural ya ki katlıq yamğur yağdı. Canobi Şincan uymalıqı Şarkı Şincan'ın kısmen rayonlarda 35 Celsiye gradusun aşılığan yukarı temperaturlu qabarayı görüldü.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzü geçe hava uçuk bəzdi bulutluq buludu. Tövən temperatura 16 Celsiye gradus, yukarı temperatura 29 Celsiye gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, boshchi Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ro'yini o'rgandi, zichillashtirdi. Afatdan mudofiyalanish, afat zinini yenikiltish, afatdan qutqizish va bexatar ishlab chiqarish qatorliq xizmatlarni muhokama qilib o'rinlashtirdi.
2: Chen Shaojiang, Avtonom rayonluk partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yığında baş şuji Xi Jinpingning moyim yol yoruqunun royini çoğunquru ögünüp izcillaştırıp, sosyalistik zaman belaşqan Şincan kuruluşini toğru siyasi netice karşı arqılıq alğı sürüş gerek dep təkidlendi.
1: Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, Memleketlik Ayarlar Birleşmesi Sistemisinin Şangang avumundaki icraiye azaları ve alaydı təkliflik vekilleri təkşürüş ömüki bilen görüşdi.
2: Avtonom rayonidagi joylar kuzli qurilish qilish mezgilini chang tutib, bir turkum noqtaliq tosh yo'l qurilishlarini butun kuch bilan olg'a siljitib, har millat ommining safarga chiqishiga qulaylik yaratib, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shmoqda.
1: Shinjang Yipak yo'li a'lo sifatli meva ko'ktat pishiqlash yangilik yaratish tadqiqot o'rni yopiq ochib qurildi. Bu o'rin Shinjang meva ko'ktat kasbining fan tadqiqotidagi kamtuklikni to'liqlaydi. Әмді қабарла аңланла.
2: Станысымыз қабірі. Автоном райондық партия комитеті, даими комитеті, мәркізі комитетінің күшілік рәхбарлығы да әсілі мәқсәтіні ұнтымай бұрышны әз чын сақлап, шәншіні чыңтып.
1: Лірні, Шинжанды тәкшірішкі тәшкілләш, Шинжанның аялла бірләшіміз қызметіге мұқарары күшілік түрткі болып, Шинжанның Шанган Омин районы білен болған алмаштырышы әмкарлықыны чоңқырлаштырды. Мемлекетлік аяллар бірлесмісінің Шинжан аяллар ішлерінің тарақиятыны бұрын қыдекілі қоллап, Шинжанның аяллар төпі қойшы әркеті, айлы, айлы тәрбесі, айлы істейлі құрылышы, аялларының қанулық оқуқ мәнбәтіні қоқдаш, аяллар бірлесміз ұсылатыны чонқырлаштырыш қатарлық қызметлеріні алығы сүрішіге. Әр мүллет аялларыны ерім дүниялық ролыны текім яқшы жарий қылдырышқы етеклішіге етекчілік қылышы, ярдым берішіні. Jungo Şinjan hikayesini birlikte yakşı sözləb, Şinjandaki ər millet ammasının xadırcam yaşavat qallıqı, xuşal xoram işlavat qallıqıdak yeni kəyfiyyatı, yeni qiyafetini paal namayan qılışını. Şinjanın Şangan Omun rayonu bilen həmkarlıqını küçəyətişigi türtüki bulub, karxallarının Şinjanğa məbləq selib, kəsiflərini güllendirişigi yetəkçilik qılıb, ər millet ammasının arılışı, almaştırışı, yuğurlışını ili gir sürüb, Cunxan milleti ortak gəvdisi kuruluşunu puxta alığı sürüşünü ümit qılıbən. Мемлекетлік аяллар бірлішімісінің муавын рейісі, Шуджи Чусының Шуджисі Лин Йи, тәкшүріш өмкінің бұқытымлық сәпәр әхвалын тоныштырды. О, мұныларыны білдірді. Мемлекетлік аяллар бірлішімісінің Шанган омындығы ижрайы әзалары вә алайды тәкліплік вәкілеріні Шинжанғы келіп тәкшүрішке тұнжық әтім тәшкілліші, Шанган омындық вәкілерінің пағал авас қосшы вә қызғын қатнышшығы ерішті. Bu qetimlik tekşürüş faaliyetinin məqsidi başçuji Xi Jinping'nin Şangan Omun xizmeti doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunlar zıçılaştırıp, əməliyleştirip, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirinin muvaffaqiyetlik əməliyeti ve Şincan ayalla işlerinin tərəqiyyat muvaffaqiyetlerini faal teşvik kılıp, Şangan Omun'un Şincan'ın ayalla sahası bilen bolğan əməli almaştırışı ve həmkarlığını ili gürsürüp, Cunghan Millet Ortaq Gevdisi enini birlikte müstehkemlep Şangan Omun'un devletinin terakiyat umumiyetiye tehim yakşı yuğurluşu küç koşuş. Omun Ayalla Birleşmesi Baş Cemiyetinin Mengülük Başlıkı Hı Dingyi ve Şangan Rayulluk Ayalla Birleşmesi Vekiller Birleşme Dostluk Cemiyetinin Başlıkı Luhay Munularını bildirdi. Bu qitim güzel Şincan'a kilip, Şincan'ın cemiyet, mokumluğu, iqtisadi tereqiyat, xalq turmuşunu yaxşılaştı ki, körünerlik muvaffaqiyetlerini gördük. Her millet kadrları ammasının bir niyeti iştifaklaşıp, ortak göreş kılavatkallıqı da koyuq keyfiyatını his kıldık. Şangan bilen Omun'un sıcıl güllenişi, tereqli kılışı, bir devlette işki tüzüm buluş, muvaffaqiyetlik emeliyetinin canlıq ifadesi. Bunu bütün memleketteki Şincan Katarlık ölke, Abdonum rayon, Bivast Karaşlık şehirlerinin köngül bölüşü ve kollaşıdan ayırıp karaşkı olmaydı. Bu kıtımlık tekşürüş fırsatından faydalanıp, ayarlar işleri sahasında Şincan bilen bolgan almaştırış,

0: Artış tadqiqat orni Şinjan boyunca tunca başlamcı kesipler ittifakı tayinip berpa kılıngan pen tekniki de yenilik yartış süpsü bulup akademik mütexessisle Ali Mektep tadqiqat yurti orulları başlamcı karxandan ibaret 3 tarafının küçünü mücessemleken. Karxanlar sual çıkırış, ixtisaslıkla cevabını tepiş, bazar sualını tekşürüş mekanizmiga emel kılıp, Şinjan'ın meyve köktat kesbini, kesipleşken pen tekniki de yenilik yartış tırkı bilen təminleydi. Şinjan, şehirden yemeklik çeklik şirketi, bununla katlaşkan karxanlarının biri bulu süptü bilen dikkatini, Lazı'nın özgüç kesip zenciriyi merkezleştirip, tədqiqat orduğu tayinip her tarafına tekniki yenilaşını kanat yaydırıdı. Şirketin baş müdürü Çınhua mındak dedi. Her kaysi çoğun tatqiqat yurti orullar bilen hemkarlaştık. Ula biz oturgu koygan temi ihtiyacımızı karta tatqiqatını kanat yaydırıp bizne nait yakşı tatqiqat neticesi yıkılıdı. Tatqiqat orni aldıngı mezgilde şokla lazı uruk plazması baylıqıdın 40 türünü zapas sakladı. Bunun içi de 3 türü devlet içindeki uruk plazması sahasındaki boşluğunu doldurdu. 24 türü otları Asiya bazırıgı yüzlengen məxsus pişiklindigan sort kemtüklükünü toluqladı. Növbette Kazakistan, Rusya, Katarlıq devletlerden 11 şehirde memleket sırtı ambardın işkini setiş hem zapas saklaş tor noktasının 20 işkini orullaştırıp, eksporttın cemi 10 milyon dolar taşkı pirvot yartışını işe aşırıp, yukarı tövən yakındaki kesiflerinin 100 milyon yuan kırım kılışıgı türtükü boldı. Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Beijing Soğut Sanat Daşöz'nün profesörü Sunbao Guo mündak dedi. Şinjan'ın özgeç meyve köktat baylıqını inçki pişiklaşca hatta tətqiqat bilen şoğullanıp işlep çıkırışkı kiriştirip, Şinjan'ın özgeç meyve köktat baylıqının kımmetini yanımı östürümüz. Asasi bir kadar yakış kesiflerini çördüp, şoklu baylıqıdın ünümlük paydalanıp, bunu teximi inçke yakışı pişiklaşını yakınıkı mezgirlik nişan kılıp bekittik. Tadqiqat ordunun kuruluşu, yana Cungu'nun Otur Asiya devletleri bilen bolgan meyve köktat kesbi hemkarlıkını çoğunkurlaştırdı. Kazakistan Devlet Peller Akademiyası'nın akademiki Temircan Atboyov mündak dedi. Cungu Şinjan bilen uzaktan buyan yakşı bolgan pen tadqiqat ve kesip hemkarlıkı münasibetini saklap geldik. İki tarafının hemkarlık türleri arkalık meyve köktat urqı baylıkını almıştırış, tallaşını kanat yaydırıp, Şinjan'ın kelimatı maskeledigan süpte ela özgeç sortlarını tallap yetiştirip, sınak tariqisi terip kengaytimiz. Şunun bilen bile yana Cungu'nun ela süpetlik meyve köktat urqını Kazakistan'a kirgizip terip sınak kılıp, Cungu Kazakistan meyve köktat kesbi hemkarlıkını yanımı çoğunkurlaştırıp, işki devletinin ixtisat soğudu tarakiyatı, kesip derecesini östürüşke teximi köp paydı yartımız.
1: Stansımız muhbiri Donju Yong haber kılıdı. 7-nji türkümdeki Şinjan Assallıq Millet Kesbi Texnika ixtisaslıqlarını alaydı yetiştiriş hizmeti söhbet yığını bugün Ürümçide içildi. Yığında 6-nji türkümdeki alaydı yetiştiriş hizmetinin neticeleri xulaslandı. 7-nji türkümdeki alaydı yetiştiriş hizmetini yolga qoyish layihasi e'lon qilindi. Şinjan'daki Assallıq Millet Kesbi Texnika ixtisaslıqlarını alaydı yetiştiriş hizmetini Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliği, Maliye Ministerliği Katarlıq Devletinin 7 Ministerliği Komiteti bilen Abdonum Rayonluq Xalq Hükümeti ortak teşkililgen bulup, Devletinin Şinjan'daki Assallıq Millet Kesbi Texnika ixtisaslıqlarına karatkan bir türlük alaydı yetiştiriş planı. Planı türkümge bölüp yolu koyuludu. Her türkümünün müddeti 5 yıl bulup, her yılı kadımla Şinjan işçi sırtıdaki danlıq mekteplerge tərbiyelnişki tallap əbətdilidu. Şinjan tibbi daşöyüsü qarmıqıdaki 1-ci doktorxana süpet başqırış bölümünün muavın modiri, ösmü keselliklər 3-ci bölümünün muavın modiri Saya Məqat, 6-nji türkümde Şinjan'daki Assallıq Millet Kesbi Texnika ixtisaslıqlarını alaydı yetiştiriş türü boyunca alaydı tərbiyelengen kursant bulup, 2021-li Beijing Tiantan Doktorxanasına berip bilim aşırıp kelgen. O muhbir mındaq dedi. Alayda tərbiyələş məzgilədə nervi sistemisi ösməsi diagnoz qoyuş, davalaş ilğar usulunu öyrənib aldım. 2022-ci il alayda tərbiyələnişni tamamlab iş ornumğa qayıtıp gəlgəndən kən yəki nahiyəlik xalq doktorxanasına berib doktorxana başlığı oldum. Bu məzgildə mən şu jaydakı kəsbi vrachlarga haqsız yetəkçilik qılıb kəsbi vrachlıq imtahanından ötüş nisbətini 30%-dən 80% göstərdim. Bu mezgilde men alayda terbiyeleş mezgilde ögengen bilimim arkalık puhralar üçün az dola özgürüşlerine ilip geldim. 6. Türküm'deki Şincan alayda yetiştiriş hizmeti 2021 yılı başlanıp 2025 yılı ayaklaştı. Bintuanını öz işçiliğe alğanın alda bütün Şincan'daki 14 vilayet oblast şehir boyunca 72 sahe nazaret idardın cemi 2000 kursan terbiyelenip Uyğur Kazak Katarlıq 23 milletki nebiyet gözüldü. Bunun için de vilayet oblast şehirlerinin birinci sipedeki asasi katlam ıxsaslıklarının ilgilenen nesbiti 67.165% giyetti. 7. Türküm'deki Şincan Asallıq Millet Kəsbi Texniki ixtisaslıqlarını alayda yetiştiriş xizmeti planı 2026-cı ildən 2030-cı ildə hava uçuq, temperatura 17-29 Celsiya qradusqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 12-25 Celsiya qradusqıca. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 14-29 Celsiya qradusqıca. Qulcuda hava uçuq, temperatura 16-34 Celsiya qradusqıca. Bortlada hava uçuq, temperatura 14-28 Celsiya qradusqıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 17-30 Celsiya qradusqıca. Kütündə hava uçuq, temperatura 14-31 Celsiya qradusqıca. Şixanzda hava uçuq, temperatura 13-30 Celsiya qradusqıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 16-31 Celsiya qradusqıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 14-34 Celsiya qradusqıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 26-37 Celsiya qradusqıca. Korluda hava uçuq, temperatura 20-34 Celsiya qradusqıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 19-33 Celsiya qradusqıca. Atışda hava uçuq, temperatura 20-32 Celsiya qradusqıca. Qashqarda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-33 Celsiya qradusqıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya qradusqıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-29 Celsiya qradusqıca buludu. Hörmətli radio anlıqıcılar. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki programımızın tərcümaları Mekray Osman, Aminan Rahmet, İlminur İsamidin, Muarir Qini Qadır, Muhammed Dəvəl, Məsul Muarir Zulqumar Qurban, diktorları Həsəncan Sabut bilən Zulpiya Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığının lağı rəhmət. Slushatin abonçlar terminalını çürsünüz, texmo köp sarxıl məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şincan radyo televiziye stansının ten saklıki zor baylık programı sabı yetenletiş berduk, anlığınınla rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 27. günü, Peyşembe.
2: Abal, haber ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ət günüzgeçi karşını yetek çıkılıştı çantırıp, yeni seferde cesaretlik, yaramlık bulup, sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruş. Partiyaga bo'lgan sadoqatni mustahkamlab, bayroq roshan holda siyosiyga ahamiyat berishda chantirib, partiya markaziy komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmalarini qilchi yig'ishmay izchillashtirib, amaliyalashtirib, partiyaning siyosiy intizomi va siyosiy qoidasi qattiq rioya qilib, ideyada, siyosiyda, harakatda Yoldaş Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni boshdan oxir saqlash Xizmet qobiliyetini ösürüp, taraqqiyat bilan bexatarlikning, umumlik bilan qismatlikning, hodisdan tuzash bilan mohiyatdan tuzashning, oshkor natija bilan yoshirin natijaning munosabatini to'g'ri bartaraf qilib, ongli qoldi amaliyatni chiqish qilib, qonuniyat bo'yicha ish qilib, abadiy amillikka munosabatlik negizlik, ulug, uzoq mazgillik xizmatlarni puxta ishlash. Amaliy natija, amaliy unumni gavdalandirib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirishni olg'a surib, jonxo millati o'rtaq gavdisi eng'ini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlab, xalq turmushiga zich yaqinlashib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lib, partiyani umumkoslik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surib, Shenjongning turlik ishlarida uzluksiz yangi vaziyat yaratish. Rastgel, əməliyyətcil buluşda çantırıb, hər dərəcilik rəhbərlik bənzləri və partiya əzaları kadrlarının zihnini işqilib nəticə yaratışqa, küçünü əməliyyiləşdürüşünü tutuşqa sərib qilişiqa. Əməli işləşini uluqlaydıqın hərəkətki kəlgöçülərdən bulub, tökbinin bana mənsub buluşu şərt əməz. Ləkin tökbi yaratışda çoxun mən buluşum şərt deydiqan mənbi mənzil bilən, Baş Shuji Xi Jinping tüzüp bergen sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruş uluq bar planını tırışıp güzel riyallıkı aylandırışı türkü buluş gerek. Tian Shanli, Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Wang Lin, Wang Gang, Kayser Abdikerim, Abdonum Rayonu'nun münasibetlik rehberleri, Abdonum Rayonu'luk partilerin

fırsatını paydalanıp ayollar işleri sahasında Şincan bilen bolgan almaştırış, özara örnek gelişini küçeytip, pahalı supu berpa kılıp, iktisat soğudu hemkarlıkı, medeniyet almaştırış ve kadınlarının bardı keldisini çoğunkurlaştırıp, fırsatın ortak beherilinişini, ortak terakki kılışını ümit kılımız. Şincan'da körgen his kılgallarımız ne? Şangang, Omun ahalısı tonuşturup, Cungu Şincan hikayesini

0: ناهايت ياخشى تەتقىقات نەتىجىسىگە ئىگە قىلىدۇ. تەتقىقات ئورنى ئالدىنقى مەزگىلدە شوخلا، لازا، ئۇرۇق پىلازمىسى بايلىقىدىن 40 تۈرنى زاپاس ساقلىدى. بۇنىڭ ئىچىدە 3 تۈرى دۆلەت ئىچىدىكى ئۇرۇق پىلازمىسى ساھەسىدىكى بوشلۇقنى تولدۇردى. 24 تۈرى ئوتتۇرا ئاسىيا بازىرىغا يۈزلەنگەن مەخسۇس پىشىقلىنىدىغان سورت كەمتۈكلۈكىنى تولۇقلىدى. Növbette Kazakistan, Rusya Katarlıq dövlətlərinin 11 şəhərdə məmləkət sırtı ambardın işkini setiş əm zapas saqlaş tor noxtisinin 22-ni orunlaşdırıb, eksportdın cəmi 10 milyon dollar taşqi pirvot yartışını işqa aşırıb, yuqır tövən eqindiki kəsiflərinin 100 milyon yuan kırım qılışıqı türtükü boldı. Jungu İnjinerlik Akademiyasının akademiki Beijing Soğut Sanat Daşöz'nün profesori Sun Bao Guo mündaq dedi. Şinjanın özgeç meyve köktat baylıqını inçiki pişiklaş cahatta tətqiqat bilen şoğullunup işlep çıkırışkı kiriştirip, Şinjanın özgeç meyve köktat baylıqının kımmetini yanımı östürümüz. Asasi bir kadar yakış kesiflerini çördep, şoklu baylıqının ünümlük paydalınıp, bunu teyhimi inçike yakışı pişiklaşını yakınıkı mezgirlik nişan kılıp bir kittuk. Tədqiqat ordunun quruluşu, yana Jungunun Otur Asiya dövlətləri bilən bolğan meyvi köktat kəsbi həmkarlıqını çoğunqırlaşdırdı. Qazaqistan Dövlət Pəllər Akademiyasının akademiki Temircan Atboyov mündaq dedi. Jungu Şincan bilən uzaqdın buyan yaxşı bolğan pən tədqiqat və kəsb həmkarlıqı münasibətini saqlap gəldik. İki tərəfinin həmkarlıq türləri arqalıq meyvi köktat urqı baylıqını almaşdırış, tallaşını qanat yaydırıb, Şincanın kelimatıqı maskeledigən süpti əla özgeç sortlarını tallap yetiştirib, sınaq tariqisti terib kən aytimiz. Şunun bilən billə yana Jungunun əla süpətlik meyvə köktat urqını Qazaqistanğa kirgüzüb terib sınaq qılıb, Jungu Qazaqistan meyvi köktat kəsbi həmkarlıqını yanımı çoğunqırlaşdırıb, işki dövlətinin iqtisad soğudu tərəqiyyatı kəsb dərəcəsini östürüşkə texmi köp paydı yartımız.
1: Stansımız muhbiri Dongju Yong xəbər qılıdı. 7-ci türkümdeki Şinjan Assallıq Millet Kəsbi Texnika ixtisaslıqlarını alaydı yetiştiriş xizmeti söhbət yığını bugün Ürümçide içildi. Yığında 6-cı türkümdeki alaydı yetiştiriş xizmetinin nəticeleri xulaslandı. 7-ci türkümdeki alaydı yetiştiriş xizmetini yolğu quş layihəsi ilan kılındı. Şinjandaki Assallıq Millet Kəsbi Texnika ixtisaslıqlarını alaydı yetiştiriş xizmetini Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliği, Maliye Ministerliği Katarlıq Dövlətinin 7 Ministerliq Komiteti bilen Abdonum Rayonluq Xalq Hükümeti ortak təşkililgen bulup, Dövlətinin Şinjandaki Assallıq Millet Kəsbi Texnika ixtisaslıqlarına qaratqan bir türlük alaydı yetiştiriş planı. Planı türkümge bölüp yolu koyuludu. Her türkümünün müddeti 5 yıl bulup, her yılı kadımla Şinjan işçi sırtıdaki danlıq mekteplerge terbiyelenişki tallap əbətiludu. Şinjan tibbi daşöyüsü karmıqıdaki 1. doktorxana süpet başkuruş bölümünün muavın modiri, ösmü keselliklər 3. bölümünün muavın modiri Saya Məqat, 6-cı türkümde Şinjandaki Assallıq Millet Kəsbi Texnika ixtisaslıqlarını alaydı yetiştiriş türü boyunca alaydı tərbiyelengen kursant bulup, 2021-ci ili Beijing Tiantan doktorxanasına berip bilim aşırıp gelgen. O muhbir mındaq dedi. Alaydı tərbiyeleş məzgilide nervi sistemisi, ösmüsü diagnoz koyuş, davalaş ilgar usulunu ögünü aldım. 2022-ci ili alaydı tərbiyelenişini tamamlap iş ornumuğa kaytıp gelgeninkin yege nahiyelik xalık doktorxanısı berip doktorxanı başlıqı buldum. Bu məzgilde mən şücaydiki kəsbi vıraşlarga haksız yetekçilik kılıp kəsbi vıraşlıq imtihandın ötüş nisbitini 30%-dən 80% gösterdim. Bu mezgilde men alaydı tərbiyeleş mezgilde ögengen bilimim arqılıq puhralar üçün az dola özgürüşlerine ilip geldim. 6-cı türkümdeki Şinjan alaydı yetiştiriş hizmeti 2021-ci ili başlanıp 2025-ci ili ayaqlaşdı. Bintanını öz içige alğan halda bütün Şinjandaki 14 vilayet oblast şehir boyunca 72 sahe nazaret idardan cemi 2000 kursant tərbiyelenip Uyğuru Qazaq Qatarlıq 23 milletki nəbiyyat gözüldü. Bunun içində vilayet oblast şehirlerinin birinci sipidiki asasi katlam ixtisaslıqlarının iyigilgen nisbeti 67.165% geldi. 7-nji türkümdeki Şenjan Assallıq Millet Kespi Texnika ixtisaslıqlarını alayda yetiştiriş hizmeti planı 2026-nji ýylyň 2030-njy ýylygyça bolup, Şenjan üçin yukarı sapalıq kespi texniki tayançılardan 2000-ni yetiştirip berdi. Maarif, sayya, yezi igiliki, kuruluş texnikisi, medeniyet, sayahatçılık katarlıq ul sahe ve törük kesitlerde ciddi ihtiyaclıq, kemçil bulvatkan ıxsaslıklar noxtlıq yetiştirildi. Janubiy Şinjan rayonu ve asasi katlamda uzak muddet hizmet kılgan yetiştiriş yoğuşurun küçü ba kespi texniki tayançılarga muapıq mayillaştırıldı. Jongo yezilik taşüsü, suçluk ve əkli iktidar kuruluşu şöyüyenin muavın başlıqı, Ding Rishin mundaq dedi. Biz Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin 7-nji türkümdeki alayda yetiştiriş planının təlbi boyunca alayda yetiştirildiğin kursantlarını tərbiyeleşini yanımız oraydımız. Şinjanın su tijab suğuruş işleri cahitte sünni əqil arqılıq su tijaydıgan yezdigilikinin tərəqiyatı kuvvet koşup, bir qadar ilgar texnikilerimiz arqılıq Şinjan tuprağıda yanımı ilgirilgen halda neticilerini aylandırıp, əməliyleştirip, yıldız tartkızışkı tırışımız.
0: İstansımız kabri. Abdanım rayındaki caylar bütün ceryallak. Xalık demokratiyasını əməldi görüstüb, xalık kurultuyu vəkilleri alaqı ponkiti noktisini icadi bərpa qılıb, məsuliyyatını ada qılış istikamını otlaq, çarvıçlıq rayonu, kəsib bağçı rayonluğu kengeytib, hər millet ammısının kən külümdü fikir təklif elib, amma köngül bölüvatkan işlərgi pahal inkas qaytırıb, ғəm əndişisini tügətdi. Nilqin ayasının Qaratöp yezdiki yaylaqda kigiz öy, xalq qurultayı vəkillərinin moqum alaq ponkiti qılınıb, ammanın məsili inkas qılışıqı qolaylıq yartıldı. Çarvıçlıq rayonu çət yiraq bolğaçqa, ilgiri çarvıçlarının arzu tələblərini inkas qılışı qolaysız edi. 2023-cü il 6-cı ayda bu cayı kigiz öy alaq ponkitini icadi təsis qıldı. Xalq qurultayı vəkilləri hər həftədə növbətləşib punkt tuturub, növbətçilik qılıb, çarvıçlarga səmimi mülazimət qıldı. Xalq qurultayı vəkilləri çarvıçlar inkas qılğan çarvıçlıq rayonunda yan telefon signalı bolmaslıq, xəbərləşiş ravan bolmaslıqda qiyin məsələlərini gözdə tutub, funksiyallik tarmaqlar bilən faal udullaşıb, xəbərləşiş asasi punkti quruşqa türtki boldı. Nilqin ayası Qaratöpi yesi Qarıöy kentinin kadri Altınbay Urakbay muhbiri gümündak dedi. Bultur 5-nji ayda köşme xabarlaşı şirketi signal munarı ornatdı. 9-nji aydın başlapla signal naçarı buluş meselesi hal boldı. Nilqin aya Qaratöpi yezli xalq qurultayının reisi Lezzet Anwar mundak dedi. Qaratöp yezidin Tangbalidiki Qarıöy kentigiçe 110 kilometr kelodu. Amma nädi bolsa xalq qurultayı istikamını şu yerde kurduk. 2023-nji ýyl 6-njy ayda çarvıçlık rayonunda kigiz öy alaq ponkiti kurduk. Hazırgıça kent ahallarının 23 kıyınçılıkı arzu talabını kabul kıldık. Hemmesi asasen hel boldu. Otlaqtaki kigiz öydin kesip rayonu gıç bulgan her bir xalq qurultayı özgeçe alaq ponkiti noktisi vekillerinin mesuliyetini ada kılışıgı kolaylık yarattı. Kökdala şehirdeki ili alaydı arkı medeniyeti kesip rayonu kesip tüpüdeki xalq qurultayı vekiller alaqı noktisi tesis kılıp işçi hizmetçilerinin kalıp sadasını anladı. Kesip tereqiyatı ait tekliflerini reddiledi. Abdanım rayonluk xalq qurultayı vekili Şinjan ili alaydı arkı kesbi payçaklık şirketi Arak Eçitiş İşkinci Zabıtı Şeyhinin modiri Lo Jianzhong mundaq dedi. Hemisi işçi hizmetçilerinin oy fikri, takazası, ixtisaslıklarını yetiştiriş, bulup mu mektep, karxanı birleşecek teklifimiz kabul kılındı. Nek meydanı verip ziyaret kılıp fikir almıştırgandıla, andın yakış teklifini oturuğu koygulu buludu. Asas katlamda birinci septe kişilerinin hakiki yürek sadasını anlıqılı buludu.
1: Emdi stansımızın alaqlı şiş punktini en ihtiyaclıq caydı kuraylı diyen mavzudaki obzorunu anladımız. Otlaqnın şikirsidki kigiz öyle xalq qurultayı vekillerinin alaqlı şiş punkti gaylandı. Kestler bağcı rayonu vekiller alaqlı şiş noktisi kurdi. Şinjan icadi halda özgeçik xalq qurultayı vekilleri alaqlı şiş punkt noktisini uğurlaştırıp, Ama qayerde bolsa, bazni şu yergici kuruşta çıngdırıp, vekillerinin mes oliyetini ada kılışını ammığı teximi yakınlaştırdı. Teximi illiqliqqa, teximi emeli ünümge iyi kaldı. Yan telefon signalı bolmaslıq qiyin meselesini el kılıştın, mektep karxan hemkarlıqı teklifige türtkü boluşkıca, xalq qurultayı vekilleri iltimas taleplerini nöl arlıqta anlap, köngül bölbatkan meselelerge yüz tura cevap qaytırdı. Bunun arkasında bir xil teşebbüs karlıq bilen algı ilgirleş qiyapıtı ba. Bu, ammının işik aldığı kilişini saklaş bulmasının, belki amma arsıq beriş. Qanda kılış kerekli emez teximi muhimi, qanda kılgandı teximi yaxşı kılgılı buludu diyenden ibaret. Özgüce alaqı ponkitinin barpa kılgını, kalıplarını tutaştırış körüki. Namayan kılgını, bütün ceryallıq xalıq demokratiyası. Vekillerinin mesuliyetini ada kılış dairesi, ammanın işlep çıkırış, turmuş nâh meydanıgıcı kinaygende, demokrat yeni teximi bilgili, eskılgılı, erişkili buludu. Ammanın sadasını anlaydıgın adam bolsa, təklifi əməliyleşip, iltimas tələplərigi inkas qaytırılıdı. Qiyin məsillərini əl kılıdıgın adam bolsa, tüzüm əvzəlliki müqərər alda, xalqamızın həqiqi erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu aylanıdı.
0: Emdi, Mehri muhabbetki tolgan Tian Shan, Şincan'ın inşallah yardım veriş ıznaları sahipimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız kabri. Ningbo'nun Şincan'ın inşallah yardım veriş kumandallık ştabi, Kuşa'nın kösen medeniyet asası ve özgüce tabii menzeresine tayinip, Kuşa'nın medeniyet sayahatçilik kesbinin süpütünü östürüp, derecesini aşırışkan her tereplimi kuş koştu. Kuşa kademi şehirde birbirge girelişip etken enenevi turalgula, koyuk haslıqı ige medeniyet köçülleri, callıq haslıqı ige gayri maddi medeniyet mıraslarını yiz kılış, özgeçi sihri küçki ige yipek yolu menzirisi yaratkan idi. Ningbo'dun Şincan'ın nişanlıq yardım birişki gelgen küşlerinin türkiste, ilgirki konu Kuşa kademi şehri, Koca rayonu bugünkü künde devlet derecilik sayahat, istirahat Koca rayonu özgerdi. Xunelik sayacı Long Min mındak dedi. Bu koca ve kızgarlık iken, bu işik tamdaki bizdeklerge karan, yana bu daraklarımı bek yakşı yoğunaptı. Konu şehrinin ilgirki kuruluşları konurap getiş, medeniyet sayahat kesbalıtı birlikil boluş meselesi yıkarta, Ningbo'nun Şincan'a nişanlık yardım veriş kumandarlık ştabi pahal meblağ selip, konu öğelerinin kutkuzuş herkitini yolgu koyup, yüzdün artık konu öğünü kutkuzuş karakterlik, remote kılıçını kanat yedirip, kösen koçisini özgertip, derecesini östürüp, çın koçisi, doppu koçisi katarlık özgeçe, baş demilik koçularını berpa kıldı. Yana aile bir mihmanxana, medeniyet icadiyeti, sayahat sürtüki tartış, gayri maddi medeniyet mıraslarını körgezme kılıp, setiş, katarlıq, köp menbeli kesip ağlıdını delce aydı kirgüzüp, teximi köp ahalını şike aldıdıla, sayahatçilikten nepki erişiş imkaniyeti iyi kaldı. Kösen koçistiki ticaretçi bu Zehra Tayyir mındak dedi. Konu şehrinin muhiti barğansırı yakşılandı, sayahatçılar barğansırı köpeydi, işkimiz aldıdılar dükkanı içip, işkı uğurluşup, kırmımızı eşip, turmuşumuz barğansırı yakşılandı. Şincan'ın inşallah yardım bir vatkanı küşlerinin yardımı da, Maydağ Kuşa taş yolunun cenobu dervası bulgan kan kentine sayahatçılar, mulazmet merkezi makallışıp kurulup, sayahatçıların yol boyudaki teminat, yemek, içmek, yatak, ciddi işler kapalı katarlık ihtiyaçları bir punkit şekilde kandırıldı. Yine Yungu Jinshin kenti katarlık, Yezi kent sayahati ülge noktaları kurulup, Yezi kent istirahati ata anıla ve balılar köngül içiş katarlık özgüç türler yolu koyulup, dehkan çarpışlarının yakın etrafta iş kurulmuşuş, kırmını aşırıp beyiş yolları kengeytildi. Kuşa şehri Yungu Medeniyet Bakçısı'nın baş direktörü Wang Jinjin mündak dedi. Hazır 24 hizmetçi var. Bultur kent ahalılarına 390 bin yuan payda taksimle berdik. Ningbo şehrinin Şincan'a nişanlık yardım veriş kumandarlık ştabi yana medeniyet sayahatçilikini başkuruş, ailevi mihmanxana ticareti, medeniyet icadiyeti boyunca eçiş katarlık mehsus terbiyeleşini daimlik kanat yedirip, yerlik medeniyet sayahat ıhtısaslıkları koşununu güçle kurup, işkicaydaki menzir rayolar ara ziyaret kılış, kesip halatını ortak berpa kılış, ıhtısaslıklarını almıştırışını çoğunkurlaştırıp, medeniyet sayahatçilik kesbinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışkı türtükü boldu. Ningbo şehrinin Şincan'a nişanlık yardım veriş kumandanlık ştabı işkanısının muavun müdürü Shao Chen mundaq dedi. Nöbette biz Kösen köçesi 2.10.0 nusxası, Kösen muzeyi Mın Öy məxsus teyimi körgezmesi, Mianhua köçesini özgertip derecesini östürüş, Maytaq kuşa VR təsiratı qatarlıq mədəniyet, sayahat, noktuluk türlerini əməliyleştirişini ciddi qanat yaydırıp atımız. Çikicayının mədəniyet, sayahat, almaştırış, əmkarlıq süpüsü qurup, sayahatçilerini öz ara yetküzüş, baylıqtın ortak bəhirliniş, uzaq, ünümlük mexanizmini bərpa qılıp, zakazlıq sayahat liniyalarını birleşip qanat yaydırıp, qadimi puraqı iyi kösən, Yipek yoludaki kuça, mədəniyet, sayahat, süpet markasının tonuluş derecesi ve təsir küçünü sıcıl östürümüz.
1: Stansımız muhbiri Yancu xəbər qılıdı. 5-10 000 Koylundaki Vədə namlıq romanının oqurmalılar bilen körüşüş pahal yedi. Həm də oxşaş namdaki avazlıq romanını tuncu koyuş mürasimi 8-ci ayının 26-cı günü çüdünkin Şincan Çıqradın kırış çıqış Çıqra müdafiyyat təkşürüş baş ponkıtı da ötküzüldü. Koylundaki Vədə hazırkı zaman yazgıcısı 5-10 000 Özünün Şezan Ali İgizlikideki 13 yıllık keçirmişlik asasen icat kılgan roman. Romanda, dikkat, 20. asırının 60. 70. yıllardaki İgizlik Gerbi rayonu ambulatoriyesi merkezleştirilgen bulup, ayal əskerler bencağı Gu Huanjin'nin öz biyetlişi asası liniye kılınıp, yaş ofisir əskerlerinin yaşlıq baharı bilen təxdiri tutaşdırılıp, onlarının intayın nacar muhit ve hayat mamatlıq sınaq aldı da öz hayatını Çıqra rayonunu qoğdaş ve güllendiriş dəvir dolqonu ısındırıp, yaşlıq baharı sıqini arqılıq ve dəmblən bolğan vədisini əməliyyatı körsətkəlliki çoğunqır namayen kılıngan. Koylundaki vədə 2025 yıllık Cungu'daki yaxşı kitap bulup tallandı. 5-10 000 bu əsərinin şəxsinin əslimisi bulublu kalmay. Teximi muhimi Çıqra müdafiye hərbiyelerine bulan örmət hikayelikini bildirip mündaq dedi. Mən bu hikayelerini teximi köp kişiyi bildirmen. Yoldaşla baturluq bilen ziminimizni, dövletimizin Çıqra liniyasını qoğdab atıdı. Ularda şatquramlıq, gazep nəprət ve kayğu həsrət, yana ayrılış ve visal şatlıqı mı var? Ula vətən mənpəətini şəxsi mənpəətinin aldığı qoyudu. Ula baş tartıp olmaydıgan müqaddes burşini zimisi kalgan. Mən teni şaraydı yaşavatgan kişilerge bugünlü qadırlıp, teximi yaxşı ədini, yardışını bildirmekçi mən. Bu qitimki oqurmallar bilen körüşüş pahaliyeti, 3. növbətlik Şincan Omumi Xalıq Kitabı Oqış pahaliyetinin bir türü bulup, pahaliyetini Şincan Radio Televiziya Stansisi, Xalıq Ədəbiyyatı Nəşriyatı və Şincan Xalıq Nəşriyatı birlikdə məsul bulup ötküzdü. Pahaliyet, 5-10 000 bilen nəx meydanda söhbətleşiş, radio hikayesindeki esil məzmunlarını sınab anlaş, oqurmallar sual sorab, həm türkü buluş qatarlıq, köp halqlarını öz içi qaldı. Şincan Çıqradın kırış çıqış Çıqra müdafiye təkşürüş baş ponktının xalq saxtısı Mədinə mundaq dedi. 5-10 000 müallim kitapta ayal əskerler bəyənidiki 8 cancının iqizlikdiki qatlıq soğuk, oksigen kəmçil rayonda cismani ve psixika həm hayatlıq cəhətki azab oqibətini başdan keçirgenlikini tılgıyılıb, bizdək hazırqı zamandaki yaş ayallarığı ilham bərdi. Bizni əsl məqsədini unutmay, qat'i təvrənməslikke ilhamlandırdı. Bu yıl 5. ayda Şincan Radio Televiziya Stansisi memleketki danlıq anlıtış sənətkari John Weiwei bilen 20 artısını təklif qılıb, Koyulundaki Vədə namlıq oxşaş namdaki avazlıq hikayini birlikte avaz qaldı. Avazlıq hikaye 8. ayının 31. günündən başlap Şincan Radio Televiziya Stansisinin alaqdar radio çastotlarda anlıtılıdı.
0: Abdanım rayonluq intizam təkşürüş komiteti Reviziya Komiteti xəbəri. Dövlət Energiya Qoroyi Şincan Elektrik Energiya Çəklik Şirkiti Partiya Komitetinin əzası Muavun Baş Direktoru Cavuş Şiniyi intizamğa qanunğa iğir xilaflıq qılışqı çetilğanlıqdan növbətdə Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti Dövlət Reviziya Komitetinin Dövlət Energiya Qoroyidi Turuşluq İntizam Təkşürüş Reviziya Qrupsi tərəfindən intizam cəhətdən Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Reviziya Komiteti tərəfindən reviziya cəhətdən təkşürülüb atıldı.
1: Әмді Абдоным райондығы 16 шәһәрнің хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба ұчуқ, температура 17-29 Celsius градусқыша. Алтайда хаба ұчуқ, температура 12-25 Celsius градусқыша. Чөчекте хаба ұчуқ, температура 14-29 Celsius градусқыша. Ғолжыда хаба ұчуқ, температура 16.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerefi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürüş yaşamatlık turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metre kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkılıda azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlık turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolğan tavqulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitte alaysız. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirikli'nin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyeti boysunup 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otturhal egiz qəbət binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerekiştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: kesimi kan şekeri sağlık malumatıda normalsızlık görülgen haman sistema otomatik aldın signal berdi. Hem aile doktorlarga uqturuş kılıdı. Yan telefon terminali sağlamlık başkuruş koralını maskademde eçip doğru işçişine eskertiş, kaytı tekşürtişine eskertiş, sağlamlık bilimlerinin yollaş hem haslaşkan yemek içmek, erkek teklif bilen teminlep, sözülme keselge gırıplar bolgallarının gündelik özünü yakşı başkuruşuğa yardım berdi.
1: Bu turda avtonom rayondaki her qaysı viloyat, oblast, şehirler hem Bingtuan'nın her qaysı şehirlerdeki doktorxanalar, asosiy qatlam davolash sahiya apparatları ve kasbi ommavi sahiya apparatları noktada sınaq qilish vositasi qilinib, noktada sınaq qilishni oldin yo'lga qo'yish, tadirji yo'lga qo'yish prinsipi bo'yicha bosqichga bo'lib o'rinlashtirilib, oldi bilan ülgü körüstüdüğün nahiye ve ülgü körüstüdüğün tüven meydanlarda emeli kolunuş, delilleş kanat yaydırılıp, puhtı kadem bilen kinaytilip, en ahırda Bingtuan'ni öz işçige algan halda bütün Şincan'ni toluk kaplaş işka aşırılıdı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Atınım Rayın Boçi en güzel aile şerefine erişken Kurmanbek Yermek ailesini tanıştırırız. Cungu Binakarlık Kuruluşu Şincan Binakarlık Kuruluş Grubu 4. Binakarlık Kuruluş Çeklik Şirketi Tianşan Aeroportu Enerji Merkezi Törü'nün baş injineri Kurmanbek Yermek ve ayali Ayna Murat küçük ailesi arkalık çeksiz mehir muhabbet yetkizip yeni devir yaşlarının mesuliyeti ve mesuliyet çalıkını izahlap verdi. O da birkaç gündün buyan Kurmanbek Yermek tür birinci sepede çıntırıp, üsküllerini çarlap tekşürüp, Ürümçi Tianşan Aeroportu'nun tok bilen teminleş ve soğutuş sistemisinin mukum yürüyüşüge bütün küçü bilen kapaletli kıldı. 2020 yılı o, Cungu Geologiya Daşösü'nü pütküzüp, Beijing Daşin Halkara Aeroportu kuruluşuğu katnışıştaki kımmetlik tecrübelerini elip, Tianşan Aeroportu Enerji Merkezi Türk kuruluşuğu atlandı. 2024 yılı 5. ayda bu tür aeroport kuruluşudaki işletişki tapşırılgan tunci yakki gavdege aylanıp, kiyinki aero binanın maşini elektri üsküllerini kuraştırış ve üsküllerini tanşaş sınaşka puhtu asas saldı. Hizmeti aldıraş bolgaçka Kurmanbek Yermek ayali Ayna Murat bilen cem boludugan vaxtı az. Ayrılıp turudugan vaxtı köp bolgan cergende birbirini düşünüp birbirge hemrah boldu. Kol tutuşup bəxtli küçük ailesini kurup çıxdı. Kurmanbek Yermek muhbirga özünün oda 4 yıl öyge kaytıp bahar bayramı ötküzüp bakmağalıqı, ayalının kolluğalıqı ve bedel tölügelikinin çeksiz minnettarı işgelikini eğitip bundak dedi. Tür vazifesi bir kadar eğir. Nurgun hizmet dişimnin öyü çet yakıda, bahar bayramı da ula öyge kaytmakçı bolganda men tür bölümünü çın turudum. Ailemdikilerge naiti az hemrah boldum. Ayalımın çüşengelikigi rahmet.
1: Kurmanbek Yermek'nin ayali Ayna Murat daşı pütküzgenden kiyin üçge yardan beriş, birini yöleşge katnışıp Şincan'a kaytıp geldi. Hazır Ürümçi şehri Medon rayonu Kazıven Koçu Başkarması Başkuruş Komiteti de hizmet kılvatıdı. Menevi medeniyelikni emelde görüstüş məxsus kadır bulu spiti bilen o təvəlikdiki mıngdın artıq ailege mulazimet kılıdı. Xizmetki qatnaşqandan buyan o cəmi 156 meydan qetim mədəniylik əməliyyat fəaliyyətini qanat yaydırdı. 2022-ci ildən 2023-ci ilgəcə ər ayal ikisinin dadısı ilgiri kiyim bulub, eğir kesel bulub, doktorxanada yetib qaldı. Ayna Murat öz yalğız bu iki yaşanğan kişinin aladın ta ki salamətliki əzdəgi gəlgücə xəbər aldı. O mundaq dedi. Көңілсіз чағларымы болуды. Лекін, аэропорттың ибарат бұндақ чоң түрмі Шинжаңның дәрвасыз есаплынуды. Мән мұ оның қызметінің мұхимлықыны түшінімен, айылдекілерінің халыдың қанчы яқшы қайвар алсам, оны шүнчі

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

0: Qayalar arasında beş
1: 任何军舰不得通过海峡，只允许商船。

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlaşılanı karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıtıpkı programımızda tüvendeki mezmunları da anlayış biriniz.
1: Güllü Vatkan Yezi Kentlerge Nezer sahibimizde Altay Şehirdeki 5 yerlik koşun kesip şahmetini canlandırdı degen mezmunlu dektanlar hısınımız.
0: Kaltıs beş mahirleri sahipimizde Hunanlik 90'lı yıllarda doğulgan Erhut'un Şü Li Ciye işkelen Koni Şehir Nayis'ten yez kentlerde Şehri Tüski İge Sehra Kiçik Oylus kurup çıktı degen mezmun dektanlar buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Gümünahiyyasının yezi elektr torunu özgertiş kuruluşu ahırki küçeş baskıçıgı kirdi katarlık uçurlarını anlattımız.
0: Radyo anlayıcılar. Programımız Şincan Radyo Televizya Stansı'nın yeni taratı sılışıdığın abonçları terminalda maskademde anlatıldığı hem de her vakit kaydırıp anıl buludu. Hem de deyiktenle programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radio anguchilar. Bugünkü gülünüwatqan yiz kentlerge nazar seyipimizi köpçilikke 6 şehrinin 5 yerlik koşunlu qandaq berpa qılıp kesip şahmatını jallandurğanlıq toğrısı da sözläp berimiz.
1: Yaqında Altay şehrinin Qarasilik yezisi Jalçı kentidiki qol hünär kasıpxanasida kent ahalileri iş taqsimati boyunca pişiş, tikiş, bezäş bilen şuğullanıp zakaz kılınğan bir türküm Wanghong qoz qurçaqni ülgürtüp yasavatqan bolup bir yerlik kasıpxanada bekar turğan emgek küşleri jallandırılıp xalq içi hünär sanat baylıqı qozğutulıp Altay şehrinin asasi qatlam qoşunuğa tayınıp şu jaydaki qabilelarni yetiştirgenliki Yezikent kesipleri arkalık halkını beytişka Türkü bolğallıkının canlıq ıxçam körünüşüge aylanğan edi.
0: 2024 yılından bu yan Altay şehri partiya azalları grupsi, kent ahalları grupsi, iştipak azalları grupsi, ayalları grupsi, amallıq saklaş grupsinin ibaret kent derecilik 5 koşunu küşlük kılıp kuruşku küçüri. Asasi katlam mulazimetini daimlaştırıp, yakşı işleç asası da şu cay er kaysı koşullar çidin tayançlarına tallap, kesiplerini terakki kıldırış, emeli kolunulduğun teknika, medeniyet, sayat, ticareti, yerlik üner senetki varis kılış, halkı kolaylık mulazimet kılış katarlı yönelişler bu içe nişallık terbiyelep, del caydı küç koşup, Asasi katlam koşunni hem kündülük idar kılışını yakış tutuş hem kesip arkalı halkını beytiş mesuliyetini zimmigi iliş imkaniyetigi igi kılıp yezi kentlerini güllendirişinin içki hareketlendirgü küçünü urgut.

Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir geri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadratmetr kilodu. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligidek çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetrden 158 kvadratmetrlik kıçı bolğan tavqulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işilt əleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətlik binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyindisiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo Anlıkçı'na. Emdi kaltıs beyiş mahirleri seyipimiz bu içe Konşer Nayesi Oğuzak Bazırı Daça kentide Hunendeki bir cüp 90'lı yıllarda tolgan Erkot'un berpaklıgan istirahat oylusunu tanıştırmız.
2: Yakında Kaşkar Konu Şehir Nahiyyası'nın Oğuzak Bazırı Daça kentideki bir oylığı kırgende Tağ Derya menzirisi süretlengen aldı işik temini oylanıp ütkende köz aldığımızda bir istirahat dünyası namayen boldi. Bir netçe ayrım daçının uttursadaki boş yerge Molen, Leviyi muzikalık tamakhanesi içilgan bulup yağaç üstel orunduklar tertiplik tızılgan idi. Yüksandı kudun özgertilgen istirahat pokeyi bir tarafta teniş turattı. Pokeyinin yanında bir addi sahne bar bulup avaz yanratku, mikrofon cazısı, katarlık, esiheler toluk idi. Yenideki Kaşkar degen xat sızılgan menzere temi astığa koldu yasalgan ilengüç esilgan idi.
1: Oydunun ikisi şu liciye mundak dedi. Bütünlüğü

Radio anglaçı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Münbet Bıraq programması boyu canlanış berdik. Anlığınızlığa rahmet. Ətki Münbet Bıraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikayeler davamlıq diktinlerde boludu.